0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Sakın.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek, Akü ve Solar'ın katkılarıyla 13 Mayıs çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Muazzam frekanslarında. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Hep söylediğimiz ve niyet ettiğimiz gibi kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden de geçsin hayatımızdan bugün. Tabii gülümseyerek güne başlayalım, o gülümseme günümüzün tamamına yayılsın inşallah. Gülümsemelerle de karşılanın, her nereye giderseniz. İş ve okul yolunda olanlara, henüz evden çıkmayanlara ya da çoktan işe varana. Herkese günaydın.

0: hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var. Mikro yazılım,
2: Mikro.com.tr. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
5: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Mükemmel anı beklemeyin. Anı yakalayın ve mükemmel hale getirin. İşte bu anı güzelleştirmek için Radyo Turkuaz'da kavuştuk çok şükür. Peki sesim kimlere ulaşıyor? Kimlerden de bir karşılık buluyor? Şöyle bir programın ilk dakikalarında bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Denizli'de Nezahat'te bu anı paylaşıyoruz. Şanlıurfa Akçakale Nusretiye Anadolu Lisesi ve Altınbaşak Tarım Lise Öğretmen Servisinden de dinleniyormuşuz. Tüm öğretmenlerimize armağan olsun sıradaki şarkılar. Halil Kaptanımızla birlikte güzel bir okul günü olsun öğrencilerimize, öğretmenlerimize. Hatice bizlerle beraber açıldı radyolar açıldı demiş. Hoş geldin. Batman'dan kucak dolusu sevgileriyle Murat aramıza katıldı. Yine Kahramanmaraş'ta şehrin başkentinde Talha bizlerle ve Atakan'da.
1: Günaydın Kahramanmaraş'tan, Edeler Diyarı'ndan, Kırşehir'in gülüne.
0: Oy.
1: Çok mutlu, çok güneşli, huzurlu günler diliyorum.
0: Teşekkürler Atakan, hoş geldin Kırşehir'in gülü he. Biter biter Kırşehir'in gülleri diye. Hoş geldin aramıza. Özlem Yılmaz bize eşlik ediyor, Gülşen aramıza katıldı, Gülşen Şen. Afyon'da Arif, Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol, Mardin'de Yasemin ve Zeynep Aksoy günaydınlar. Hilay da şu an çayıyla beraber bizi Akçakoca'da karşıladı. Oh, afiyet şeker olsun. Ve Reyhanlı'da da Ali Kalkan şu an bizlerle. Beni dinleyen arasında çok sevgili arkadaşım Çağlar da var. Melis'le birlikte şu an iş yolunda dinliyorlar. İkisine de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Güzel yolculuklar olsun. Sohbet konumuz insan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders desem ne dersiniz?

0: Günaydın, günaydın.
1: Günaydın.
0: Mersin Adana Otobanı'ndan herkese sevgiler, saygılar. Çok sevdiğim kardeşim Murat'la birlikte Adana ofisine gidiyoruz. Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Serkan. Bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. İyi yolculuklar dileklerimizle. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Başkent'te şu an Gülçinar bizlerle beraber. Günaydın. Eskişehir'de Sıla yayınlar mesajıyla bize eşlik ediyor. Aydın'dayız İbrahim'le. Şu an Ankara'dan Aydın'a dönüyorum. Tır şoförüm demiş. Hayırlı günler dileklerini ulaştırdı. İyi yolculuklar olsun o zaman. Hoş geldin aramıza İbrahim kaptanımız. Yine Mersin'deyiz. Mehmet şu an orada. Güzel, güneşli bir Mersin sabahından hepimize günaydınlarıyla aramızda. İnsan ilişkilerinde şunu gördüm. Menfaatleriniz çakışmadıkça insanların gerçek yüzünü göremiyorsunuz, tanıyamıyorsunuz demiş. Çok da doğru demiş. Teşekkürler Mehmet. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders. Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Beşiktaş hayran.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira il il meteorolojinin son dakika raporları da yayınlanmış oldu. Bu raporda İstanbul'da sıcaklıklar artarken Bolu, Samsun, Kastamonu gibi illerimizde kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugünse Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Ankara'nın daha çok doğu ve kuzey kısmında Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler. Tabii ki bu trafik yoğunluğunu etkileyen olaylar var. Basın Ekspres Sefaköy Kavşağı öncesi Atatürk Havalimanı yönünde bir araç arızası uyarısı söz konusu. Avcılar Köprüsü üstünde Firuzköy Bulvarı'ndan gelip Avcılar Merkez'e geçişte bir trafik kazası uyarısı var. E5 üzerinde Avcılar Gümüşbala'da Topkapı yönünde bir ambulans arızası uyarısı söz konusu. Bir de E5 üzerinde yine Haliç Ok Meydanı yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşabiliriz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 7.45 oldu. Bakalım bu anımıza kimler ortak oluyor.
1: İhmet Sualtı Onarım timinden kucak dolusu günaydın.
0: Hoş geldin.
1: Radyonuzu çok severek dinliyoruz. Çok teşekkürler enerjiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sizin de enerjinize sağlık. Sayenizde bu güzelleşen bir yayın var. İyi ki varsınız Tolgan. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin.
2: Osmaniye'den İsmail. Güne uğurla günaydın.
0: Günaydın İsmail. Hoş geldin sen de aramıza.
3: Günaydınlar Uğur Bey.
0: Günaydın.
3: Tabii yine sizinle başladım. Bugün hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, aşk, bolluk, bereket getirsin inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Amin. İnşallah Gonca. Hoş geldin aramıza.
4: Gonca'm günaydın. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
4: Ankara'dan Barış Muntaş Bey. Şu anda eşim Hacer'le birlikte iş için yola çıktık. Keyifle sizi dinliyoruz. Ankara'da hava gayet güzel. Size de iyi yayınlar. Herkese hayırlı işler. Herkesin işi gücü rast gelsin.
0: Amin.
4: Günaydın.
0: Günaydın Barış. Bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı işler diliyorum. Mert de bizi Kırıkkale'de dinliyor. İnsan ilişkilerinde fazla samimiyet tez ayrılık getirir derdi babam. Mesafemizi korumak en iyisi demiş. Mekanı cennet olsun diyor. Amin inşallah. Mekanı cennet olsun. İşte altın gibi çok güzel bir öğüt mirası aynı zamanda. Mesafe önemli.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telde.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle ilk saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13-15 Mayıs tarihleri arasında Orta Asya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla başkent Astana'da düzenlenecek Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde 6. toplantına katılacak. Ardından 15 Mayıs'ta gerçekleştirecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi içinde Türkistan'a geçecek. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu sevgili dinleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı sevgili dinleyenler. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda...

Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir çarşamba günleri olsun.

ilişkilerinden çıkardım. Güzel dersler diyor. O zaman Zeynep öğretmenimize daha nice güzel bu denli dersler diyelim. Zeynep diğer bir Zeynep'imiz de demiş ki kimseyi abartmaya, hayatının merkezine koymaya gerek yok. Yanında olmak isterse olur. Hani olmak istemezse bay bay. Budur. Yani kaybedecek çok bir zamanımız da yok aslında. Tabii ki elimizden gelen yapacağız ama onun dışında da çok da kendimizden ödün vermek kısmı biraz işte düşündürücü. Nide de Latife de bizlerleymiş, günaydın. Sohbet konumuz insan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders. Mesaj hattımız 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ait test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim şimdi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini duyurdu. Proje kapsamında işletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlanacağını aktardı. Çanakkale'de eşsiz görüntüsüyle ziyaretçileri büyüleyen beyaz nilüfer çiçekleri. Sıkı koruma altında sevgili dinleyenler, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı belirtilen nilüferleri koparanlara tam 699.245 TL ceza kesiliyor. Yani 700 bin lira diyelim. Çanakkale'de o eşsiz güzellik sunan nilüfer, beyaz nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 700 bin TL olacak sevgili dinleyenler. Aman ha, bu güzel zenginliğimizi korumak ve daha da artırmak için önemli bir caydırıcı adım tabii ki. Ama bizim de bir insani olarak, bilinçli olarak bu güzelliğe hani zarar vermememiz

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %85, Avrupa yakasında %56. Uyarılar söz konusu E5 üzerinde Haramidere Ambarlı yönünde. Sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Ve bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
2: Radyo Turkuaz.

0: abi. Günaydın, ben Sivas'tan Asil Ece. Tüm Turkuaz Radyosu'nu dinleyenlere mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum.
1: Asil Ece, çok teşekkür ederiz. Günaydın, hoş geldin.
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Antalya'dan canım Serap kızıma çok çok teşekkür ederim. Serapcığım, şansın açık olsun inşallah. Öpüyorum. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık ve düz olsun. Kazasız belasız.

0: Kazasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Amin. Rabbim tüm kazançlarınıza Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz. Bakın kim var hemen sizden sonra mesaj atan. Bu kadar güzel denk gelir.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinizden öperim.
1: Ay çok güzel, çok mutlu oluyorum böyle sizinle birbirinize tanımasanız bile gönülden tanışıklığınıza. Oh iyi ki. Sıla'da Eskişehir'de bizlerle beraber. Sıradaki şarkılar bütün Eskişehir Devlet Hastanesi'nde çalışan arkadaşlarıma gelsin demiş. Gelsin tabii. Eskişehir'de Caner de bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Uğriye ile Denizli'de bu anı paylaşıyoruz. Ve sıradaki şarkıları ona da armağan edeceğim. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders. Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları. Biz

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi

0: ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Sütaş Ayran.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre sevgili dinleyenler, bugün bazı illerimizde önemli uyarılar var. Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Ankara'nın daha çok kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yine yer yer yerel sağanak olmuş olsa da daha fazla bir yağış şu an için öngörülmüyor. Ama dediğimiz gibi hep bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi de ihmal etmeyin.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

Saatlerimiz 8.46 olmuşken bize eşlik eden arasında Sevinç Birge de var. Sıradaki şarkılar ona derman olacak. Duygu günaydın güzel insan, hoş geldin aramıza. Radyo Turkuaz'a sabah yolculuğunuzu ortak ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Yüreğine gönlüne sağlık. Hemen devam ettiğimde Aysun aramızda şu an, günaydın, hayırlı işler ve kolay gelsin temennisiyle. Almanya'da Kadir aramızda, ona da sevgilerimizi gönderelim. Tüm direksiyon başındaki emekçi arkadaşlarıma günaydınlar diyerek şehrin başkenti Kahramanmaraş'tan Gökay da bu anımıza ortak olanlardan. Esra Osmaniye de bizlerle ve bizleri dinleyenler arasında Hüsnü de var. Hüsnü Bilge sıcacık İzmir'den sevgileriyle. Hoş geldin. İnsan ilişkilerinin özeti ne biliyor musunuz? Ne ekersen onu biçersin tadında. İşte bu da topluma kazandırdığımız evlatlarımızla ölçülüyor. Sevgi, saygı, ekili, güzel bir dünya diliyorum demiş. Çok teşekkürler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: işini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro kontene. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EZCO demek.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizde yavaş yavaş uğurlarken bugüne, bu saatimize dair paylaşmak istediklerim size sevgili dinleyenler. Mesela bazılarımız ayıp olmasın, kırılmasın, işte beni yanlış anlamasın gibi cümlelerle büyüdük değil mi? Bu yüzden de kendi sınırlarımızı korumakta zorlandık. Hayır demek suçluluk hissettirdi. Kendimizi düşünmek bencillik gibi geldi. Bunun psikolojik olarak da yansımaları maalesef kabul görme çabası, başkalarını memnun etmeye, ilişkilendirmeye gidiyor. Ama hayat bir noktada şunu öğretiyor bize. Sürekli herkese yetişmeye çalışmak insanı tüketiyor. Çünkü sınır koyamayan kişiler zamanla kendi duygularını bastırıyormuş, yoruluyormuş ve içten içe de değersiz hissedebiliyormuş. Bunun gibi oluyoruz. İnsan büyüdükçe şunu da fark ediyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine kendini de duymayı öğrenmek gerekiyor. Çünkü ruh sağlığı bazen ayıp olmasın demeyi bırakıp bu bana iyi geliyor mu diye sorabilmekle başlıyor sevgili dinleyenler. İnsan.

0: Bu saatimize kimlerle başlıyoruz diye baktığımda...
1: Çok günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Güneşli bir aydın sabahında. Yeşim ben. Şu an iş yerindeyim. Çalışma arkadaşlarıma, beni yolda dinleyen şöyle müdürüme selamlarımı iletiyorum. Herkese iyi günler.
0: Çok teşekkürler Yeşim. Bizden de sana ve tüm çalışma arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Seyit Ahmet Rize'de bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Nide'de Handan, hayat bir gün o da bugün diyorum ben de. Sıradaki şarkı da sevdiklerime gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Hoş geldin aramıza. Zekiye bizlerle beraber. Dün radyom çekmiyordu, vallahi sessiz gün geçmiyor demiş. Şimdi telefondan dinliyorum diyor. O kadar alıştım ki size. İyi ki varsınız demiş ki. İyi ki sizler de varsınız Zekiye. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu denli sevmene. Senin bu mesajın sonrasında hatırlatmış olalım. Olabiliyor bazen hava durumundan, yağışlardan, teknik sebeplerden bazı frekanslarımızda gecikmeler yaşanabiliyor. Kesintiler yaşanabiliyor. Hemen teknik arkadaşlarımız müdahale ediyor tabii ki ama hatta bazı dinleyicilerimiz uyarıyor da o bizim için inanılmaz güzel bir hız kazandırıyor. Ama böylesi durumlarda turkuazradyolar.com sitemizden ya da Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızdan da indirerek telefonunuza ücretsiz bir şekilde bizi her yerde kesintisiz dinleyebilirsiniz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Audi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kayseri.com.tr'de. Her şey için getir.
1: Bir mutluluk getir. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finaline İsrail temsilcisinin performansı sırasında gerçekleştirilen protestolar damga vurdu sevgili dinleyenler. Organizasyonda İsrail temsilcisi sahne aldığı sırada salonun farklı noktalarından "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları yükseldi. Bazı izleyicilerin Filistin bayrakları açtığı ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Birçok ülkede bu yarışmada İsrail'in olması sebebiyle de yarıştan çekildiklerini zaten aylar öncesinden paylaşmışlardır. Öte yandan malum yaz havaları geliyor sıcaklarla beraber, diğer bir kabusumuzsa sivrisinekler. Uzmanlar vücudumuzun yaymış olduğu kokunun nefesimizden çıkan karbondioksitle birleşmesi sivrisinekleri çekiyor diye ve bu böcekler bazılarımızın kokusunu daha çok seviyor şeklinde de uyarılarda bulunuyor. Özellikle mesela vücut kokularında kullandığımız parfümler vesaire, bunların bile etkisi varmış sivrisinekler konusunda.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hemenim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. O3 atış alanı hal yönünde. Orta şeritte bir zincirleme trafik kazası var. Bu nedenle 3 şerit trafiğe kapatılmış. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Yine Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli'de de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde bir araç yangını uyarısında aktaralım sevgili dinleyenler. Ankara trafiğinde ise %80'lerde bir yoğunluktan bahsediliyor. Batıkent yolu çevre yolu ayrımına gelmeden önce lambalarda bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Az evvel yol durumunda paylaştığım araç yangını durumunu Gökhan bizzat deneyimlemiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiindeki yangın, minibüs, ticari bir minibüsün tam yanından geçerken videosunu paylaşmış. Gerçekten yani çok çok korkunç bir manzara. İnşallah herhangi bir can kaybı ya da bu denli bir zarar olmamıştır. İyi yolculuklar diliyorum Gökhan sana da. Özgür bizlerle beraber, yine oğlumu okula bıraktım. Bir günde başlamış olduk sizinle beraber. Bir çaykolik olarak çay suyu doldurmaya gidiyordum demiş. Arabanın arka bidonu dolu. Çay için özellikle Kırıkkale'de bir köyden su dolduruyorum. İki gündür çay içemedik ve yani su kalmadığından bugün evdeki kaosa son veriyorum artık demiş. Gerçekten mi? Ya bazıları bu denli damak zevkine çok düşkün. Ya, haklı da bu arada. İmkanları çerçevesinde tabii ki. O güzel o güzel lezzetten, içecekten, yemekten mahrum kalmak istemiyor. Bunun için de normal zamanda üşeneceği şeyler vardır ama o konu söz konusu olunca hiç üşenmiyor. Yani doğru, haklısın. Afiyet olsun şimdiden o zaman. Sohbet konumuz insan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders sevgili dinleyenler.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Radyo.com.tr'de. Her şeyi
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre sevgili dinleyenler, ülkemizin büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında. Trakya, Marmara'nın daha çok doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusu gök gürültülü şiddetli sağanak yağmurlu olacak. Yağışların saati 12'den sonra etkili olması da bekleniyor. İl bazlı olarak da mesela bugüne dair Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'da, Ankara ve Çankırı, Kırık Kale, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Şimdi

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere...

0: yes. Sinirizimde hedefim, havada karada çekerim.
1: Uçan abi, üst kişiye bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bir reklam. Bu frekansta hayat var. Bu frekansta siz varsınız.
2: Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken Senem İskender'in de bizlerle beraber. Bugün günlerden Poyraz Efe İnan. Bugün gözümde büyüyemeyen, büyümeyecek olan, hala çocuk olan küçük oğlum Poyraz'ımın doğum günü. 18 yaşına giriyor. Nice mutlu yıllar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıları armağan ederim o halde. Poyraz Efe de iyi ki doğmuş. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşa olsun. Burak Kayseri de bizlerle beraber. Şu an uzun yolda olan güzel kızım İnci Zümra ve kıymetli eşim Buket'e de hayırlı yolculuklar diliyorum demiş ve sizleri çok seviyorum diye seslenmiş. Oy, maşallah. Yollar açık olsun. Sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Aysun günaydınlar. Tekrardan Kayseri Tokat yolundan merhabalarıyla Buket bizlerle. Her hafta eşim yazıyor. Bu kez de ben yazmak istedim. Sıradaki şarkı eşim Burak, oğlum Çınar Eymen ve yol arkadaşım 2 yaşındaki kızım İnci Zümra'ya gelsin diyor. Oy, şahanesiniz. Tüm aileyle bu anı beraber paylaşıyoruz. Yüreğinize sağlık. En kısa zamanda yan yana gelip yan yana da dinlediğiniz ana şahit olalım. Gülnihal, dişide randevum var ve trafiğe yakalandım. Senin eşliğinde bakalım ne zaman gitmek, istediğim yere ulaşacağım diyerek Almanya'da bizlerleydi. Şimdi benim sürem az kalsa da bilmiyorum senin yolculuğun ne kadar ama eminim Radyo Trukaz'da gönül dostu Füsun da o yolculuğuna eşlik edecek. Çok çok geçmiş olsun. Tüm şifa bekleyen hastalarımıza, ağrısız sızısız olan herkese Allah acil şifalar versin. Tezden o ağrıları, sızıları dindirsin. Yeşim'in adına da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ali'ye Eda da Mardin'de bizlerleydi. Yine Fatma Aslan'a ulaşıyordu sesim. Teşekkürler o güzel düşünceleriniz için.

0: gelecek. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: ξέρετε.
1: Pilot Garaj Auto Expertise. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade.

0: ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayranlık veren bir deneyim.
3: Deli planlar da alıcılara sunulacak.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Ve veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Hava güzeldi. Tüm kalbi güzel insanlara sevgiler, selamlar demiş. Hayırlı günler mesajıyla teşekkür ederim. Kalbi güzel insanlarla da yolumuz kesişti. Suzan Hatay'da bizlerle beraber güzel sabahlar. Yine bizleri dinleyenler arasında Aybüke Cansu da vardı. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Ve şu an bana güle güle. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz onu gösterdiğinde mikrofonda önce Enis Yıldırzan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde Gönül Dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için birbirinden güzel şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, sorunsuzca geçen, huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanınca da keşkelerimiz olmasın. Ve siz eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 9'da. Bu sefer de güne güzel bir veda etmek adına geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz tabii ki. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da ikilik görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan Hanta virüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde en önemli önceliğin ateşkesin sürmesi olduğunu belirterek ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor dedi. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Toplantı Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sistemi Perşembe ve Cuma günü etkili olacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Bu güzel çiçekler sizin için efendim. Belki göremiyorsunuz ama lütfen hayal edin, mis gibi kokuyorlar. Lilalar var, kırmızılar var, pembeler var, beyazlar var. Çok güzel. Doğru mu söyledim renkleri acaba diye bakıyorum. Evet, yeşil yeşil yapraklar var. Bu çiçekler benim gönül dostlarım için, kalbi güzel, gönlü güzel dostlarımla tam 2 saati paylaşacağız. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun geldi. Ya biz niye kötü olacakmışız? Onlar kötü diye. Onlar iyi olmayı öğrensinler mi? Var mısınız? Evet, bugünün mottosu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

her etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu,

Mesajlar gelmiş, fotoğraflar. Hatta birini birazdan Instagram'da paylaşacağım. Gönül dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'da. Hani güzel diyorum ya, gerçek estetik, hani güzel derken böyle işte simetriden, yüzden, gözden falan değil. Bir insanın ruhunun derinliklerinde, davranışlarının istikrarında ve başkalarına hissettirdiklerinde gizli olan güzellikte. O estetikten bahsediyorum. Çünkü zihnimiz görsel detayları zamanla silse de duyduğu güveni ve hissettiğimiz o sıcaklığı asla silmez ve unutmaz dostlar.

0: Çok önemli bir derstir. Yani bir insanı gerçekten gönülden, yürekten seviyorsanız, sevmişseniz, hani arada nasıl böyle sıkıntılar olursa olsun, çatışmalar olabilir, böyle aynı duygularda bazen olmayabilirsiniz, aynı fikirlerde olmayabilirsiniz, ama o çatışmalar sonrasında o bağlar kopmuyor, biliyor musunuz? Birinde bağınızı gerçekten koparıyorsanız bilin ki orada sevgi falan yoktur. Orada başka şeyler var. Kopmuyorsa, böyle onu düşündüğünüzde sıcacık hissediyorsanız bilin ki o gerçek sevgidir, bilmiyorum. Bu benim tabii ki tecrübelerim. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Şimdi kalemi kağıdı alın. Ya da telefonlarınızın not defterine yazın. Bugün gerçekten bu cümleyi kime göndereceksiniz? Ben bilemem ne yaşadığınızı, kim olduğunu, neden olduğunu hiç sormuyorum. Bakın, hiç sormayacağım. Ama siz bunu kime göndereceğinizi biliyorsunuz. Hazır mısınız? Hadi hemen böyle tane tane okuyorum. Gerçek bağlarımı olduğum halimle kurdum. Hep güçlü, hep becerikli, hep güzel olamam. Bu güzeli iyi diyebiliriz. Belki erkek dinleyicilerimiz bir gönderecektir. Yani çok şahane olamam da diyebilirsiniz. Mükemmel de olamam diyebilirsiniz. Gerçek bağlarımı olduğum halimle kurdum. Hep güçlü, hep becerikli, hep güzel, hep harika, hep şahane olamam. Bakalım kimlere gidecek? Sizin telefonunuzdan bu mesaj gönlümün dostları. Şimdi Instagram'da buluşuyoruz. Hazır mısınız? Şeyda'mın, Kayseri'den bir tanecik Şeyda'mızın fotoğrafı. Çok özel benim için çekmiş, hazırlamış. Öyleyse et gönül dostu Füsun, et radyo turkuaz. Hadi Instagram'a gelin. Hazır mıyız? Bu arada bugün sevgili Hayat'ın doğum günüymüş. Nice güzel yaşların, yılların olsun Hayat'cığım. O da güzel bir boğa kadını. Onun için de bu güzel şarkılar armağan olacak. Ardından kimler geldi? Gaziantep geldi, Aysun geldi. 94.7. Şenay'ım geldi. Aylacığım geldi. Samsun, ya Samsun'da havzada olanlar var mı? Dün epey böyle bir yağmurlarla ilgili böyle bir sıkıntılar yaşanmış. İyi misiniz? Merak ediyorum Samsun.
1: Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, dalgınlıklar geçiyor yazık.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Yıldız Tilbe'nin en sevdiğim 3 şarkısından biridir Gönlümün Dostları. Gönül dostlarımla paylaşmak istedim. Şimdi var mısınız? Şöyle bir eski kelimeler, yani böyle Osmanlıca, Arapça kökenli kelimeler. Şimdi o kelimelerden burçlar nasıl olurdu? Yani burçlar şöyle bir eski bir kelime olsaydı nasıl olurdu Gönlümün Dostları? Merak edenler var mı şöyle onların özelliklerine göre? Hazır mıyız? Öyleyse yaylar, aslanlar, ikizler. Yükselenlerde bu burç olanlar, bakın yükselenler de çok önemli. Müteferriç. Bakın müteferriç, yani derdini gezerek atan kimseye deniyormuş. Yürümek, gezmek, kafayı hani bu şekilde toparlamak. Gerçekten doğru. Yaylar, aslanlar, ikizler. Bakın nasıl güzel. Ruhu revan, keşke benim burcuma çıksaydı ya da yükselime dedim ama boğalar çok şanslılar bence. Çok sevilen kimse için kullanılan bir hitap ama aynı zamanda akan, yürüyen ruh demek. Ben bunu çok çok özel insanlar için her zaman hayatımda kullanmışımdır. Yani edebi bir dille bakıldığında yine sevgiliye hitap ederken hani canım hayatım anlamında, ama yani bence o canım hayatımdan çok daha kıymetli ruhu revan ve ferahlık veren, ruha ferahlık veren, ruha güzellik veren demek. Yani çok derin bir iltifat diyebiliriz. Bu da boğa burçlarınınmış. Peki diğer burçlar, merak ediyor musunuz kelimelerinizi? Öyleyse az sonra.

kısacık bir dünya hayatı bir kez daha hatırlatayım dedim. Şimdi şöyle biraz Arapça kökenli bir isim olsaydı, bir kelime olsaydı burçlar ne olur dedik. Müteferriç neydi? Yay, aslan ve ikizler içindi gönlümün dostları. Ruhu revan, çok kıskandım boğa burçları içindi. Efsunlu, yani büyülü, etkileyici, sihirli akrep burçları ve yükselen akrepler. Mümtaz, kalitesiyle, duruşuyla ve özgüveniyle her zaman bir adım önde olan tabii ki oğlak burçları. Cevval, biraz hareketli, becerikli, yerinde duramayan, pratik zekasıyla her şeye yetişen ve çok enerjik olan koç ve yükselen koçlar. Münezevi, kendi köşesine çekilen, bakın benim yükselenim yengeç, yengeç ve kovalar için bu, topluluktan bazen uzaklaşan, evet evet öyle bir özelliğim var. Kendi iç dünyasında yaşamayı çok seven, evet doğru, huzuru bazen böyle yalnızlıkta bulan, derin düşünceler içerisinde olan, merhaba yükselen yengeçler, yükselen kovalar ve burcu yengeç olanlar, kova olanlar. Hür dikkat, aşırı dikkatli, her detayı gören, tabii ki başak burçları, her şeyin kusursuz ve yerli yerinde olmasını isteyen. Pür neşe, terazi ve balıklar, neşe dolu, her anı keyifli, gezmeyi, keşfetmeyi seven ve hayata daima pozitif enerji yayanlar.

Turkuaz 90. Şöyle otomatik değil de kendim söyleyeyim dedim. Turkuaz 90'lar. Şimdi insanlar dış görünüşleri ya da konuşmalarıyla inanın değil, nasıl sevdikleri, nasıl değer verdikleri ve başkalarına nasıl davrandıklarıyla güzelleşiyorlar, güzel görünüyorlar. Şimdi dış güzellik ilk başta böyle bir ilgi çekiyor, tamam, bunu kabul ediyoruz, ama sonrası çok önemli. Yani insanları birbirine bağlayan şey, onlara kendilerini ne kadar saygın, değerli ve güvende hissettirdikleriyle alakalı. Yani gerçek güzelliği bu duygusal etkiler aslında belirliyor. Mesela beyin duyguları görüntülerden daha fazla hatırlıyor. O yüzden hani insanlar görünüşünüzü unutabilir ama onlara nasıl davrandığınızı asla unutmazlar. Tabii ki istikrarlı davranışlar çok önemli. İnsanın gerçek karakterini ortaya koyuyor. Yani birinin başkalarına karşı sergilediği süreklilik, özellikle de bir çıkarı yokken, onu gerçekte kim olduğunu belirliyor. Ya da birisi yanınızda kendini güvende hissettiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Sinir sisteminiz de rahatlıyor. Yani zamanla bu huzur ve güven duygusu aslında fiziksel, yani dış görüntülerden çok daha değerli bir hale geliyor dostlar. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosunda dertleşmeye devam, konuşmaya devam. Ama en çok sizi nerede bekliyorum? Bir, Instagram'da. Evet, Instagram'da bekliyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Bir de WhatsApp'tayım. 505-188-30-0.

0: Mikrofonu kime uzatayım acaba? Ömer'cim sen söylemek ister misin? Yoksa Vicky mi, Ali mi söyleyecek? Yoksa Batman'dan Sevda mı?
1: İzmir'de. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277, Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
5: Güzellik.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi şöyle bir hayata baktığımızda kaygı verici yaşam olayları hepimiz için benzer nitelikler taşısa da aslında onlara verdiğimiz tepkilerle biz ayrılıyoruz. Evet, birbirimizden bizi ayıran tepkilerimiz. O yüzden de sağlıklı, huzurlu, insanın insana yük değil yurt olabildiği güzel bir yaşam diliyoruz dostlar. Peki ne yapacağız bu kaygılarla alakalı? Birazdan yeni saatimiz başladığında kulağımızda

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da ikilik görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Süper Lig'de son haftaya giriliyor. 34. haftanın ilk maçı Cuma 20'de Rizespor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs tarihlerinde Mustafa Paşa'da halka açık olarak yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

reçete vereceğim. Bugünün reçetesi. Aslında Hipokrat reçetesi vermiş. Bunu çok hoşuma gitti. Bugün gününe eklemen gerekenler. Hazır mıyız acaba? Yeterli su içeceğiz bugün. Şimdi bu suyu şey diyorlar ya, nasıl olacak? Mesela 70 kilosunuz, 2,5 litre ve çayla kahve su yerine geçmiyor. Bakın 70 kiloyu 2,5 litre diyorlar. Ben o kadar içemiyorum ya. Yani kilo biraz daha yüksek olmuyor yani, mümkün değil. O yüzden de içmeye bakacağız, özellikle yaz geliyor. 3-4 kez olacak şekilde her seferinde 1 ya da 3 dakika sürecek. Burundan 5'e kadar sayarak nefes alıyoruz, 5'e kadar sayarak da veriyoruz. Ama ben bunu böyle biraz 4-4 yapıyorum. Yani 4-4-7 ya da 8 gibi yapıyorum. 4 alıyoruz burundan nefes, evet duyayım. 1-2-3-4. 1-2-3-4 tutuyoruz. Sonra yavaş yavaş 7'ye kadar sayıp veriyoruz. Tamam, korkmayın, bir şey olmaz, boğulmazsınız. Oturduğumuz yerde çok oturarak çalışıyorsak, aklımıza geldikçe diz çekme egzersizi yapıyoruz. Biliyorsunuz topukları yukarıya doğru kaldırıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz, indiriyoruz. Bakın bu çok önemli. Ve tabii ki günlük toplam 250-300 miligram kafein limitini geçmiyoruz. Pencereyi açıyoruz. Açık havayı teneffüs ediyoruz. 5-10 dakika gün ışığına maruz kalıyoruz. Ve en önemlisi, canınız mı sıkıldı, gidip yürüyüş yapıyoruz. Aynı.

0: al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel.

7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

biraz böyle bencilliği, benleri azaltıp biz olabilir miyiz acaba? Böyle tek tek damlamaktan vazgeçip bütünleşerek okyanusun kendisi olduğumuz, bir de tabii ki gelecekle ilgili kaygıları azalttığımız bir gün olabilir mi? Birbirimize destek olduğumuz, komşumuza, arkadaşımıza, akrabamıza, bir radyodan bir programcıya birbirimize destek olduğumuz bir gün, benim de size ihtiyacım var biliyorsunuz ki. Şimdi efendim sıradaki şarkım Cihan Bey'den Seda Hanım'a bir kere gelsin. Ardından Esra'cığım diyor ki başımın en ve tek tatlı belası Deniz'imi çok seviyorum. Ona bir şarkı var mı? Var tabii ki. Özlem Yılmaz'ım için gelsin, Serpil'im için gelsin. Bakayım sabah saatlerinde kimler kimler vardı. Fatma'mız, Kürşat'ımız, Fitnat'ımız. Seçil'cim ya hemşireler haftası biliyorum. Onlara buradan selamlar gönderiyorum. Çok çok sevdiğim, çok iyi tanıdığım hemşirelerimiz var. Onlar için de gelsin.

Yardımınıza ihtiyacım var gönlümün dostları. Şimdi çok sevdiğim bir iki arkadaşım var. Fakat onlara bu durumu tabii ki söyleyemiyorum, anlatamıyorum. Şöyleler, yani herkes için tabii, bu benim için sadece değil. Ben de daha dikkatliler, dikkatli olduğunu düşünüyorum ama belki de ben tavrımı net koyabiliyorum. Yanlış anlamak için tetikte bekliyorlar. Herkes için geçerli bu baktığımda. Yani bir türlü o kişilere doğruyu da anlatamıyorsun, bir şey de diyemiyorsun. Devam böyle tetikte olan birilerini düşünün. Karşınıza vardır muhakkak hayatınızda. Bir şey söylesen, bir şey paylaşsan, anlatsan acaba yani nasıl bir dönüş olacak? İşte başkalarına yaptıklarını bana da mı yapacaklar falan diyorsunuz. Fakat başkalarına yaptıklarını da ben çok üzülüyorum. Ne gerek var demeye çalışıyorum ama kesinlikle değişmiyorlar. Ben ne yapmalıyım sizce? Susmalı mıyım? Ama bir insan dostsa, arkadaşsa bunu söylemesi gerekiyor. Ya da bırakayım öyle kendi kendine bir gün bir deneyim yaşar. Zorlu bir deneyim yaşar tabii ki. Sonrasında öğrenir mi diyeyim? Ne yapayım ben? Ben gideyim mi? Ne? Soruyorum böyle yanlış anlamak için tetikte bekleyen kişiler var mı hayatınızda gönlümün dostları? 500-588-30-0'dayız. WhatsApp'ta Maraş'tan Zehra'cığım geldi. Ay ne kadar güzel. Bu bir hat çalışması mı? Ne yapıyorsun sen oralarda? Fotoğrafa bayıldım. Zehra'cığım, Ayşe diyor ki bana şarkı yok mu? Olmaz mı? Var tabii ki. Çocuklarım Berat'ın ve Esila'ya demiş, bir şarkı gönderir misin gönlümün dostu? Hemen gönderirim. Lütfen adını yaz, kayıtlı değilsin. Hangi şehir olduğunu da yazmayı unutma diyorum. Ardından şöyle sabah saatlerine gidiyorum. Bakayım aramızda yeni katılanlar var mı? Mesela Nihal'cimi görüyorum. Yeşimiz gelmiş. Onun için de bir şarkı gelsin mi?

Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

Şimdi dostlar yine bir sorum olacak. Bu arada Radyo Turkuaz'dayız. Radyolarını yeni açanlar varsa Gönül Dostu Füsun'la berabersiniz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Antalya 100.3. Durun daha çok var il, çok var. Hepsi için turkuazradyolar.com, diğer illerimiz ve tabii ki Turkuaz Radyolar mobil uygulama cep telefonunuza insin gönlümün dostları. Şimdi bazı kişiler, bakın ben bunu ilk defa duyuyorum. Keşke daha erken duysaydım diyorum ama bir şeyler değişir miydi hayatlarımızda bilmiyorum. Eşi, yani evlenmeden önce ya da böyle bir flört zamanında, ki aslında bunu evlenmeden önce yapıyorlar. Kimse flörtte böyle bir şey yapmaz da ben hiç zannetmiyorum. Kişilik testi yaptırmışlar. Bu enteresan bir test. Minnesota çok yönlü kişilik envanteri diye. Tabii bu olay 1940'lı yıllarda falan bulunmuş, geliştirilmiş ve günümüzde çok fazla kullanılıyormuş. Bunların işte bir numara, iki numara falan, böyle değişik fazları falan varmış. Şimdi bu neymiş biliyor musunuz? Bu kişilik tipi değil, aynı zamanda psikolojik sorunlara yatkınlığı da değerlendiren bir testmiş. İşte depresyon mu, paranoya mı, şizofreni mi, histeri mi, psikopatik sapmalar mı? Yani bunlar gibi şeyleri de aslında buluyorlarmış. Şimdi düşünsenize, böyle hadi diyelim ki kabul etti sevdiğiniz insan, kadın olur erkek olur, tamam, böyle evliliğe giden bir yoldasınız, bu testi yaptıralım dedi ve yaptırdınız. Birinde altyapıda böyle şeyler çıktı ve karşınızdaki insan kesinlikle bunun için bir destek almak istemiyor, ilerisi için. Yani ne kadar zor bir şey, o insanı da çok seviyorsunuz, yani öyle böyle değil ve insan tabii ki kafası karışır böylesi durumlarda. Ne yapardınız acaba? Yani insanın başına gelmeden olmuyor da, hani böyle kolay değil, bu kadar rahat soruyorum şu an. Yani sanki gelmiş gibi şöyle bir içselleştirelim ki kimsenin tabii ki başına böyle şeyler gelmesin. Ama şu an günümüzde baktığımızda evet, psikolojik kökenli birçok insanın altyapısında sıkıntılar oluyor. Bunu biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Aslında bu zamanda en önemli şeylerden bir tanesi. Yani biz gidip böyle hani evlenmeden önce bazı testler yaptırıyoruz ya, biliyorsunuz. O testlerden önce bence bunun yapılması gerekiyor gönlümün dostları. Hani öyle böyle değil. Tamam, arada sevgi var, bir bağ var, bir aile kurulacak. Yani burada karşı taraf tamam deyip, evet bende bir sıkıntı çıktı deyip kabul edip bununla ilgili ne yapmam gerekiyor diye yola çıkarsa çok güzel. Ama ya çıkmazsa gönlümün dostları? 500-588-30-0'dayım. Tabii ki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bir bakacağım, okuyacağım şimdi. Meryem'cim gelmiş, Zühre'miz gelmiş. Onlara da selam olsun diyorum. Aramıza yeni katılanlar var. Reyhan'ım sen de hoş geldin. Gerçekten çok zor bir durum ama çok da önemli, biliyor musunuz, bu çağda, bu zamanda. Belki böylelikle insanın evlatları, çocukları, kadınlar bazı şeylerden kurtulur, ne dersiniz?

Şimdi geliyor mesajlar, özellikle Aynur diyor ki aslında biraz kendini de belli eder kişi diyor ama biz işte o aşkın gözü kör olayları var ya, o da bazen göremiyoruz. Yüksek bir farkındalık yoksa olabilir, insan böyle her an farkındalıkla doğmuyor, her an böyle bir değişime girmiyor olabilir de. Yani Engin mesela demiş ki yani bazı insanlar anlamak istemiyorlar bazı şeyleri demiş. Yani frekanslarda bir sıkıntı varsa zaten cızırtılı bir şekilde onu anlarız demiş. Çoğu dinleyicim şu an bakıyorum mesajlara, yaptırırdık tabii, neden olmasın. Aslında sadece evlilik için değil bakın. Bir kişi kendini de eğer çözmek istiyorsa ya da çocuğunu ya da annesini, yani biraz davranış eğilimlerini bilmek istiyorsa, ruhsal işleyiş nasıl, bu testler olabilir. Yani bu bir zeka testi falan değil. İnsanın iş dünyasını ve psikolojik yapısını değerlendirmeye yönelik profesyonel bir ölçme aracı keşke olsa. Keşke zorunlu olsa bazı dönemlerde ya da bazı durumlarda. Kulakları

Şimdi bu ses gerçekten birçok dinleyicimde farklı farklı yorumlara sebep oldu. Ama Sırma ablam çok güzel demiş. Başında saçı kalmazmış ama insan tarak sahibi olurmuş. Buna da tecrübe deniyormuş, doğru. Sonra bir başka dinleyicim.

sevgili Hande'cim Bursa'dan. Yani aslında diyor aynı çatı altında yaşamaya başlamadan gerçek kişilik de çok fazla ortaya çıkmıyor. Tabii canım, yani o flörtlerde, iletişimde, sözde, nişanda, onun öncesindeki görüşmelerde çok zor. İnsanın aynı evin içerisinde olması, uzun bir yola çıkması, bir başkalarıyla olan iletişimi gözlemlemesi de çok önemli. Bir de bence insanlar zaten olaylara verdikleri tepkilerle, hani zorluklara verdikleri tepkilerle daha da kişilikleri ortaya çıkıyor. Bunun da anlaşılması gerekiyor. Yoksa ilk başta herkes lay lay lay lay lay lay, ne güzel ya, böyle öylesi zamanlarda insanı bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Tabii şimdiki aklımızda o zamana gitsek, ben kesinlikle bu testi istiyorum. Öyle kendim için de istiyorum yani. Bakın 566 sorudan oluşuyormuş ve bilimsel bir kişilik testiymiş. Bence o sorularla o doktorlar neleri neleri bulurlar. Biz belki çok fark edemeyebiliriz ama onu bulurlar, işin ehli olanlar. Çok yönlü kişilik envanteri diyorlar. Ya bu çok hoşuma gitti, biliyor musunuz? Yani bu yaştan sonra ya ne işimize yarayacak falan demeyin. Keşke mesela belli yerlerde bu testler yapılabilse. Ya da şöyle bir sıkıntılı olan insanlara keşke bu testi böyle zorunlu tutabilseler. Çünkü zaten bazen bazı şeyleri de fark edebiliyoruz dostlar. Ama acaba diyoruz, yani biz mi kuruntu ediyoruz ya da olabilir falan mı diyoruz. Neyse ya, çok güzeldi vallahi kapanışa doğru. Bu öğrendiğim test çok muazzam. Fakat şu an artık benim işime, benim kendi hayatımda yarar mı onu bilemedim. Kısacık bir reklam molası, minicik bir reklam molası ve artık ben veda ediyorum. Programın son iki baba güzel şarkısı geliyor. İstekler onlar, istek şarkılar. Reklamlardan hemen sonra ve sonrasında mikrofon kimde? Hilal Özgür'de. Güzel bir programdı. Böyle güzel devam etsin bugünümüz diyorum. İyi haberler aldığımız bir gün olsun. Ya da hani zorlukların içerisinde Rabbim büyük kolaylıklar versin hepimize. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: indirimleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da ikilik görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan Hanta virüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde en önemli önceliğin ateşkesin sürmesi olduğunu belirterek ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor dedi. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Toplantı Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sistemi Perşembe ve Cuma günü etkili olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

saatimiz 12.06. Gün çok güzel, gerçek bir bahar havası bugün artık. Üçüncü gün falan. Türkiye genelinde ısınan havayla coşan gönüller. Gönlümüzün dostuna kocaman teşekkürler. Utku ile isteklere kadar Hilal Özgani ile Sosyal Hayat. Bu aradaki iki saati, yeme içme saatinizi, kahve saatinizi, sohbet saatinizi, iş yerlerinizdeki mola saatlerinizi beni dinlemeyip mola vererek geçirdiğiniz için

İstanbul'da %58 oranında bir trafik. Şimdi yağmur yağıyor, trafik oluyor. Güneş açıyor, trafik oluyor. İstanbul trafiğe bayağı rahat rahat bahaneler buluyor. D100

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulur.

Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Rabbimin yarattığı her canlıya çok aşığım. Ardahan'da çöpte yiyecek arıyor bir tilki. Yani oradan yanından geçsek belki korkacağız ama... İşte benim elimde avucumda olsa geçerken yine de kenara köşeye koyarım. Tilkinin karnı doysun isterim ya. İnsanlık böyle bir şey olmalı. Dünyayı sevgi kurtarmalı. Lucas Torreira'ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi. Geçmiş olsun diyelim Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Torreira'ya. Görüntüler de var. Berbat

ya. Berbat bir şey yani. İnsan insana böyle davranmamalı. Hele taraftar olduğu için asla. Şimdi Vicky de alttan şarkıyı duydu. Ay böyle yapıyordur o. Bizim gibi değil ya, çok cici ya. Böyle yapıyordur. Ay bak gördün mü? Benim şarkım çalıyor. Öpüyorum seni güzel yanaklarından. Bu yaz bol bol görüşelim, tamam mı? Vicky'miz, seni seviyoruz. Türkiye'de telefon fiyatlarına %25 zam bekleniyor. Böylesine duygusal şarkının üstüne bir daha zam haberi vermeyeyim. Sizi bu şarkıyla baş başa bırakayım. Yılların Erdal'ının en çok sevdiğimiz şarkılarından biri.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

da anne babalara, küçük çocuğu olanlara duyuralım. Biz özellikle 2 yaşındaki çocukların ekran başında geçirdiği her bir saatin, hani sussun diye tablet veriyorsunuz ama haklısınız, zaman da bir tuhaf yani, bunu böyle bir suçlar gibi söylemiyorum ama eskiden biz nasıl duruyormuşuz ya tabletsiz? Biz ne yapıyormuşuz da annelerimiz babalarımız rahat ediyormuş bilmiyorum. Ama 2 yaşındaki çocukların ekran başında geçirdiği her bir saatin uyku düzenini yaklaşık 30 dakika geciktirdiği ortaya çıkmış. Bu bir açıklama.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinin.

0: 39 yıl önce bugün Türkçe ilk kez resmi dil olarak kabul edildi. Ne mutlu Türk'üm diyene diye ekleyelim o zaman.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: diğer ünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. AK Parti, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla Mavi Vatan Doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında meclise sunulması bekleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık 2 katı olduğunu açıkladı. Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanda resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yılı. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

ne güzel ya, Ümit Sayın'ın şarkılarıyla o yıl ne yaşadıysak o yılların hem kokusunu alıyoruz hem anıları tazeliyoruz. Ya sen gidip de diyor, hatırlarsınız Pınar Aylin'in çıkış şarkılarından biriydi. Şimdi Ümit Sayın'ın şarkılarındaysa canımız Bengü söylemiş. Hiç mesajlara bakmadım çünkü bugün mesaj günü ilan etmedim galiba, biraz yoğun geçti yayın. Haberler, haberler, haberler. Uğurcum neredesin? Bizim Tuğba yok, farkındasınız değil mi? Şahizler yazmış. Denizcim hoş geldin, Köyceğiz'desindir tahminen.

Deniz ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: olmadı.
1: Murat Batman'dan sen de olmasan sosyal hayatımız sıfır demiş. Dalga mı geçmiş, ciddi mi bilmiyorum. Batman'a selamlar. Kamile de bizimle. Selamlar, benim tatlış hilalciğim yazmış. Aydın, Aydın'dan Yeşim'cim, Hasret Siirt'ten yazmış. Yurdun dört bir yanı yine Radyo Turkuaz dinliyor. Yasemin, acaba işimi bıraktın? Şampiyon sensin Yasemin. Tezgah arkalarından bizi dinliyor. Gizli gizli işe gireli 3 gün oldu. Radyo Turkuaz yüzünden atılırsan geliriz. Esin Adana'da dinliyor. Diğer mesajları az sonra bakacağım. Çok öpüyorum efendim. İyi ki varsınız yeni saatte güzel şarkılara eşliğinde.

0: çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri 5G.

0: 800 TL.
1: Hadi beraber. Türkcell.

Bir de Mehmet Erdem dinleyelim. Haberlere de bakalım şöyle bir yine. Samsun'da bir sel yaşandı. Geçmiş olsun diyelim Havza ilçesine. Görüntülendi bir de yukarıdan. İnanılmaz görüntüler var gerçekten. Geçmiş olsun.

Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.

gördüm ya. Rize'de dere yatağına yuvarlanıyor. Sarp bir arazide mahsur kalıyor inek. Vinçle kurtarılıyor ve ben ağladım. Senin o tatlışlığını yerim ya. Şu saçlarıma tut elimi, varmaz mı menzil bize, bu nedir, ben razıyım. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Nereleri etkiliyor birazdan konuşacağız. Koskoca hiç bahar görmeden neredeyse kışı geride bırakmaya çalışıyoruz. Azıcık böyle ilgi

0: etimiz kemiğimiz ısındı. Balkanlar yine yerli yerinde durmadan bize hop soğuk hava dalgasını yolladı ama hangi illerde?
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Mercedes.
1: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277, Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Arkadaşlar, yayın bitti yayın. Saat 13.54. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşelim. Beni unutmayın. Yarın saat 12'de. Hoşçakalın. Hasan Rutku ile istekler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İçişleri Bakanlığı, 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sistemi Perşembe ve Cuma günü etkili olacak. Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıkladı. Birinci sırada kalamar tava, ikinci sırada cağ kebabı, üçüncü sırada ise Antakya künefesi yer aldı. İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi. Vatandaşlar fiyatı düşürmek için pazarlık yaparken, satıcılar da maliyetlerini çıkarma mücadelesi verdi. Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 270 bin liradan başlıyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta

Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız? Sesimizle, şarkılarımızla yine sizlerle birlikteyim. 3 saat süresince radyoları başına kulak veren dostlarımıza, ki gelmeden yazan dostlarımız var, bir kez daha teşekkürler ilginize, içtenliğinize. 3 saati en güzel şekilde yaşamak ve paylaşmak adına ben buradayım. Bakalım şu anda sizler nerelerdesiniz? Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 17'ye dek mikrofon başındayım, yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Evet, öncelikle mesaj hattımızı bir hatırlatalım. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılan dostlar. Yine her zaman olduğu gibi söz sizin, gönlünüzden geçenleri paylaşacağız. Yine şarkılar konuşacak. Yine hayatın koşturmacası arasında yine duygulara tercüman olmak en büyük temennim, en büyük isteğim. Evet, mesaj hattımız devrede. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Ufak bir yoklamayla birazdan başlatacağız programımızı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun, sizleri de bekliyorum. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Takip etmek isteyen dostlar Instagram'da Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar, haberiniz olsun. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce, her şey kalbinizce olsun dostlar. O zaman hazırsanız Utku'yla istekleri bu güzel şarkıyla başlatıyorum.

kelimeler yetmez, öyle değil mi? O güzel, o anlamlı sözlere, o güzel yüreklere kelimeler yetmez. Yani insan yorulsa da yapacak bir şey yok, yol uzun. Ama yolda güzellikler var, yolda içler çıkışlar var, ama her şey insanlar için. Kimlerle başlayalım? Kendişah'la başlayalım, Adana'dan. Yazamıyoruz bazen diyor, dinlemediğimiz anlamına gelmesin, olsun, gönüller bir olsun. Rize Adliyesi'nden Zümra. Buradan diyor, ablalarıma selam söylüyorum. Onlar için de bir şarkı peki. Refik Yenibosna'dan, herkes dinlemedi orada, selam olsun. Hayriye Aydın'dan dinliyor bizi. Yalnız yazılı bir şekilde gönderirsen sevinirim. Sesli bir mesaj var çünkü. Hüseyin'in mesajı, Yıldız Silbe istekleri var. Özellikle güzel gözlü sevgilime diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki. Kerem'in mesajı var. Samandıra Diş Hastanesi'nden Merve hocamla hem çalışıp hem de sizi dinliyoruz diyor. Burak hocamızın bugün doğum günü. Sizden, Tarkan'dan bir şarkı bekliyoruz demişler. Orada dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Afyon'dan Asya. Yıldız Silbe istekleri var. Peki. Notlarımız da var. Yıldız abladan

güzel bir şarkı dinleteceğim birazdan. Peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, bakalım nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Kimi çayıyla eşlik ediyor şöyle gördüğüm kadarıyla. Kimi kahvesiyle, maşallah valla. Yine harika bir topluluk var karşımda. Meclis toplanmış maşallah. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Neredeyse yarım saat yarıda kaldı. Yine birçok dostumuzun şarkılar var gönlünden geçen. Ama bu güzel şarkılar hem yüreğimize hitap edecek hem de günümüze bir anlam katacak. Her şeyin başlangıcı şarkılardan kaynaklanıyor, değil mi? Çünkü şarkılar yaşanıyor, şarkılar hissediliyor. Şarkılarda ayrı bir his, ayrı bir yaşam var. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Fazlı Çakır'la devam edelim. Pastanedeyiz şu anda, çalışıyorum diyor. İlk defa yazıyorum. Hande Yener'den bir şarkı dinletmiştim az önce sevgili Fazlı. Sana da hediyemiz olsun. Düzce Akçakoca'dan Gözde. Minik kızım diyor. 11 aylık Defne'mle beraber yemek yerken dinlemeyi çok seviyoruz sizi. Radyo dinlerken diyor yemek yemek favorisi diyor. Peki Allah bağışlasın. O zaman minik Defne. Şansı bahtı açık olsun. Rabbim hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Anne babasından gram sevgi ve destek görmemiş 36 yaşında bir birey olarak çocuklarınızı çok sevin diyor. Adını yazmayan dostumuz, sizlere de armağan olsun. İnşallah bundan sonraki hayatta yüzünüz gülsün diyelim. Elif, o da bize sesli mesaj gönderen dostlarımızdan. Elif, yazılı gönderirsen okuyacağım. Ertuğrul, en yakın arkadaşım, kardeşim Yağmur için sizden bir şarkı istiyorum. İyi ki varsın diyor. Ankara Gölbaşı'ndan Ertuğrul göndermiş olduğu mesajında. Gülcan, o da bizi dinliyor. Gülcan için ve bütün sevdikleri için. Hakan, İstanbul'dan sana ve sevdiklerine armağan olsun. Aleyna, kalbimi 2017'de verdiğim güzel adımım, seni çok seviyorum diyor. Emek kokan ellerinden öpüyorum diyor. Kavuşamadık ama demiş, ben hep sende kaldım. Bunu unutma diyor. İsmini yazmayan sevgili dostumuz. Her şey kalbinizce olsun diyelim. Neyi dilerseniz, neyi isterseniz. Rabbim hayırlı yazılar yazsın herkese. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: fırsatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı ev.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: ve istekler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde dostlarımız. İlk defa yazıyoruz diyorlar. Siirt'ten annem Ayfer için Nergis. Selam olsun size. Özellikle temizlik yapan eltim içinde diyerek duygularını paylaşmış. Nurten, o da bizi dinliyor. Sesiniz diyor huzur veriyor bize. Sizler de orada olduğunuz zaman biz de huzur buluyoruz gerçekten. Varlığınızı hissetmek harika. Şerife Antalya'dan işe giderken dinliyorum. Yanımda olan eşim Bülent için ve aynı zamanda sıradaki şarkılar herkes için gelsin. Nihal bugün Muğla'dan değil ama demiş Aydın'dan yazıyorum. Babam diyor kemoterapi alıyor. Rabbim acil şifalar versin. Kimler hastalıkla mücadele ediyorsa. Selamünaleyküm, ben Kahramanmaraş'tan Elmas. Kızım Ebrar Sena için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Yayınlar çok güzel diyor. Esra ben İzmir'den Antalya'ya doğru yolculuk yapıyorum. Bal mumum Taner için sizden bir şarkı istiyorum diyor göndermiş olduğu mesajında. Esra için ve Taner için de hediyem olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Şöyle biraz nostaljinin güzelliğini yaşayalım. Burası Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 17'ye kadar buradayım. Bakalım sizler neredesiniz? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar, yeni gelen sevenler. Hadi buyurun. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj şoka ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Zaman su misali geçiyor vallahi. Hatice kardeşimizin bir mesajı var. Sen bize diyor güzel insanlar diyorsun ama demiş bizler sadece birer yansımayız burada diyor. Senin kalbinin yansımaları bunlar. Yani neticesinde yüreğinize, kalbinize bir şekilde dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Sağ ol kardeşim, her şey gönlünce olsun senin de. Yasemin İzmir'den, Mardin'den, Ankara'dan sürpriz yapıp eve gelen canım kızım Eylül için bir şarkı istiyorum. Mardin'de kulak veren dostlara da selamı olsun. Çağlayan İzmir'den, öğretmenim diyor, ben de diyor mola verdim, kahvemle eşlik ediyorum size. Sıradaki şarkı size ve sevdikleriniz armağan olsun. Afyonkarahisar'dan yazıyorum, Güler Terzi'den, Müslüm Baba'dan bir şarkı rica ediyoruz. Sizleri seviyorum, ismim Nurgül diyor, göndermiş olduğu mesajında. Hilay Çetin, merhabalar Turkuaz ailesi. Akçak Hoca'dan Hilay için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun. Birazdan çalacağım şarkı. Mustafa Kolay Gelsin Aydın'dan, Emrah Eniştem'le çalışıyoruz. Eniştem ve bütün Turkuaz ailesi için diyerek duygularını dile getirmişler. Arzu, sıradaki şarkıyı kendime armağan etmek istiyorum diyor. Arzu göndermiş olduğu mesajında. Sizlere hediyem olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Bu saati de güzel bir şarkıyla nihayete erdirelim. Hemen ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İçişleri Bakanlığı, 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sistemi Perşembe ve Cuma günü etkili olacak. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Süper Lig'de son haftaya giriliyor. 34. haftanın ilk maçı Cuma 20'de Rizespor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Abi diyor kalbim kırıldı diyor. Ama diyor sesi çıkmadı. Çünkü ben diyor ona karşı çok değiştim diyor. Sevgili Zuhal. Tabii ki yani insanın kalbi kırılınca çok farklı durumlara sebebiyet verebiliyor insan hayatında ama insan da değişiyor. O yüzden de mutlu görünmek bir başkadır. Huzurlu olmak bir başkadır. İç huzuru insanların çok önemlidir. Yeter ki insanlar o iç huzuru bulabilsinler, tadabilsinler, yaşayabilsinler. Ondan güzeli, ondan kıymetlisi yok. Rabbim hepimize yürek ferahlığı versin. Fatma Kılıç Arslan, Yozgat'tan, oğullarım Abdullah ve Abdülkadir için Allah bağışlasın. Yeşim Ahat, o da bizi dinliyor Aydın'dan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Kuzenin ilgin için gelsin demişler. Bakalım başka. Cemile İzmir'den, kızımla beraber dinliyoruz sizi. Sana ve eşine armağan olsun. Afyon'da eşim için Mabel istekleri var. Yurt dışında sizi dinliyoruz demişler. Yalnız isim yazmamışlar dostlarımız. Ayşe Adana'dan kolaylıklar diliyorum. Senin de her şey gönlünce olsun. Bir şarkım var sizler içine gelecek. Merhabalar, Ömer Filiz Antalya'dan selamlar. Bütün ayakkabı tamircilerine armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hazır mıyız? 500

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Şanlıurfa'dan Şifa, güzellerin güzellerine armağan olsun diyorlar. Öğretmen servisten dinliyorlar. Sizlere de selam olsun Şifa için ve bütün öğretmenlerimiz için. Hülya İzmir'den buralara bekleriz diyor. Buralar harika. Gerçekten çok güzel yerler. Selam olsun size. Hele deniz kıyısı yok mu? Muhteşem gözüküyor. Deniz tertemiz. Özellikle bu mevsimde çok güzel oluyor. Nihal Güneş İzmir'den, Menderes Çakaltepe'den, bahçemden size sevgilerimi yolluyorum diyor. Ve denizdeki kızlarım için. Merhabalar, Semih Güvenç. Kırıkkale'de Millet Ormanı'nda çayımı yudumlarken, hamamda sallanırken dinliyorum sizi. Sevgili annem için sizden bir şarkı istiyorum diyorlar. Selam olsun sizlere de. Şu anda Kırıkkale Millet Ormanı'nda bizi dinleyen bütün dostlara da selam olsun. İsmim Sehel. Bakırköy'den dinliyorum sizi. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de. Merhabalar Tülay ve Sibel. Puzzle'ı bitirdik diyor. Sevgiler, saygılar. Hadi gözünüz aydın. Sizlere de benden sevgiler, selamlar. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz dostlar. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Gül, kızım Meltem için, iki kız torunlarıma, aynı zamanda sırada iki şarkı da sizlere armağan olsun. Ayşe'nin mesajı var, o da biz dinliyor. Ümit Silivri'den sevgilerle, sana ve bütün sevdiklerine Nermin. O da bize kulak veren dostlarımızdan, sana ve sevdiklerine. Melek, Ankara'dan dinlemedeyiz, sağ olun, çok teşekkürler. Dilek Askan, o da bize kulak veren dostlarımızdan, Dilek Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Fatma Kozan, Aydın Germencik'ten dinlediğini yazdı.

yapmış. Sizler için de güzel bir şarkı hazırladım. Ayrıca şöyle bir diğer sayfalarımıza bir göz atalım. Fikriye ve Soner, onlar da bizi dinliyorlar. İskenderun'dan, Yüksel, Mardin'den, Kızıltepe'den. Sıradaki şarkı Eltim Esra için. Mediha İşçioğlu, İskenderun'dan, Canım Eşim ve Benim için bir şarkı çalar mısınız? Sizi dinlemeye başladığımdan beri diyor Nurten Hanım, televizyon izlemiyorum diyor. Sağ olun, teşekkürler. Selam olsun size de. İsmim Elif, sürekli dinliyorum sizi. Sizden bir ricam var. Semih Cenk yalnız az önce dinlettim Elif. Sana ve sevdiklerine darmanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Programın yarısı geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var ki. Bakalım kimler nerelerden kulak veriyor. Hem ufak bir yoklama alalım, hem de sevenlerimizin sevdiklerine mesajlarını aktarmış olalım. 505 188 30 00 mesaj attı.

Öyle bir baktın ki hala susuyorum. Devam ediyoruz. Kayseri'den her zaman dinliyoruz sizi ama uzun zamandır yazamadım diyor. Sevgili Mustafa Bey. Sıradaki şarkı eşim Sevim, kızım Azra Melis ve oğlum Arda Ediz için demişler. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim güzel insanlar. Ayşe Nur Antalya'dan. Bugün çok enerjik, çok mutluyum diyor spor sonrası. Ne kadar güzel. Neşeniz, güzelliğiniz daim olsun. Bursa Gemlik'ten Nalan, Canan, annem Nurten Sevil ile birlikte sizi dinliyoruz. Çok seviyoruz demiş. Sizden bir şarkı bekliyoruz diyor. Bursa'dan Nalan Hanım'a ve güzel ailesine. Süreyya

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Artık bu saate yavaş yavaş toparlayacağız. Seher'in mesajı var. Oğlum annemle birlikte sizi dinliyoruz diyor. Yeni eve taşınma çalışmaları peki. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar, sevgiler, selamlar diyor. Sevgili Semih, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Aynur Kayseri'ni yayınlar. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Fitnat, Eskişehir'den her fırsatta beni sinir etmeyi başaran eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun. Batman'dan göçmen kızı, arkadaşımla birlikte kahve içiyoruz ve sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı sizleri için. Elazığ'dan selamlar diyor Merve. Merve için ve bütün sevdikleri için de armağanımdır. Birazdan dinleteceğim şarkı. Eskişehir'den sevgilerle, bahçede eşimle dinliyoruz sizi. Onun için sizden bir şarkı bekliyorum diyor sevgili Erhan Bey'e ve güzel ailesine. Sevgiler, selamlar olsun. Bakalım sevecek misiniz birazdan dinleteceğim şarkıyı. Merhabalar sevgili Murat, senin de her şey gönlünce olsun. İstanbul'dan dinliyoruz. Kaan Gürkan. Sizi çok seviyoruz. Şırnak, Beytüşebap'tan selamlar olsun. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Mersin'den Hafsa, sıradaki şarkı kızım Emine ve nişanlısı Mardin'de askerlik görevini yapan Yusuf Arık için gelsin ve bütün askerlerimize diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş. Bu saati toparlayacağız. Zonguldak Ereğli'den dinliyorum Gizem ben. Eşim Fatih için. Vallahi diyor sizden bir şarkı istiyorum. Yemekler hazır. Kızlar uyurken de bir keyif kahvesi içeceğim demiş. Sizlere de selam olsun. Ellerinize sağlık. Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Yalnızlığımın en güzel arkadaşı oldu diyor Turkuaz. İyi kilerimin arasındasınız demiş. Sağ olun, çok teşekkür ederim Nurten Hanım. Ahmet Kütahya'dan dinliyor bizi, Tavşanlı'dan. Hem eski ama eskimeyen şarkılarla diyor. Hem yepyeni şarkılarda hem de doyumsuz sohbetinizle diyor. Bize anlam kattınız, sağ olun. Kızlarım Ayşenur ve Meltem için demiş. Sevgili Ahmet Bey ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, yayınlar Utku Bey diyor. Sıradaki şarkı annem Asiye için gelsin diyerek duygularını paylaşmış Nermin göndermiş olduğu mesajında. Burçin İzmir'den, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyorum. Kızım Nilda için sizden bir şarkı bekliyorum. Molada bile diyor sizi dinliyorum. Harikasınız, sağ olun, eksik olmayın. Bu arada hemşireler haftanız kutlu olsun. Antalya'dan Yağmur. Yağmur için ve bütün sevdikleri için. Özge'nin mesajı var. Aydın'dan yazıyorum. Bugün kızım Aden için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Biraz moralim bozuk demiş göndermiş olduğu mesajında. Boşverin, her şeyin bir çaresi var. Sıkmayın canınızı, olur mu? Devam edelim. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesi sonrası 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Pentagon yetkilileri İran'la devam eden çatışmaların ABD'ye olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15-16 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yılı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşlar tedbirli olmalı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Sahiden. Son saatteyiz dostlar. İzmir Buca'dan Nazo. Canım eşim Ramazan Bey için. Hülya Çevik, Aydın Nazilli Pamukören'den. Çok sevdiğim eşim Yakup Çevik için sizden bir şarkı istiyorum. Bütün güzellikler sizlerle de olsun, eksik olmayın güzel insanlar. İzmir'den merhabalar, Menemen Devlet Hastanesi'nde nöbetçi olan eşim için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Ayrıca hemşireler gününü kutluyor sevgili Tolga Han Bey, sizlere de selam olsun. Batal Almanya'dan Hayatımın Anlamı Sevdama ve bütün sevenlere bir şarkı. Enes Batman'dan dinliyor, Enes Şimşek. Şu an çay içerken dinleyen ailem için anneme, babama ve ablama armağan olsun. Her şey kalbinizce olsun. Fındık Diyarı Giresun'dan Azize Hakan Birol. Onlar da bizleri dinliyorlar. Selam olsun size. Kürşat, aleyküm selam. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağanımdır. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Sait ben Mardin'den. Sıradaki şarkı eşim için. Kırıkkale'de millet ormanı değil mi orası? Selam olsun size. Estağfurullah, olur mu? Özellikle kardeşim Hanifi Buğra için gelsin diyor sevgili dostumuz. Semih ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Bakalım son saatte kimler bizimle birlikte?

0: bu yaz çok havalı.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlı.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: NBC.
1: Namelere bak, namelere. Harika gerçekten. Başarılar diliyorum sevgili Eyüp ve Sabah'a. Resmen Şampiyonlar Ligi gibi. Ekip de öyle ama. Selam olsun sevgili kardeşlerimin kulakları için nasıl? Batman'dan Sevda, o da biz dinliyor. Batman'daki tekstilci arkadaşlara selam olsun. Gülten Aksoy Bolu'dan, günümüz güzelleştiren Turkuaz ailesi arkadaşlarla dinliyoruz. Kızım Özlem için sizden bir şarkı istiyorum. Mine abi bugün çok yoğunuz diyor. Seni dinliyoruz. Ve senin için de iyi yayınlar dileklerimizi iletemedik diyor. Olsun Mine, canın sağ olsun, gönüller bir. Mine için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Seçil Hemşire Adana'dan, Adana Şehir Hastanesi'ndeki arkadaşlarımın hemşireler haftasını kutluyorum diyor. Her birine selam olsun diyelim bizler de. Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Onlar bizim sağlığımız için uğraşan, koşturan güzel yürekli dostlarımız. Meleklerimiz onlar bizim. İnci Kahramanmaraş'tan kendim için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış sevgili kardeşim. Peki sana ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Artık neredeyse son, şöyle bir bakıyorum. Evet, son 45 dakika. O halde gelsin şarkılar.

6.25. Elif Aydın'dan dinliyor. Her gün dinliyorum sizi çalışırken de diyor. Siz olmasanız diyor vakit geçmeyecek, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Selam olsun Aydın'da kulak veren bütün dostlarımıza da selam olsun. Fatma Denizli'den ilk kez yazıyorum. Fatma, birazdan dinleteceğim Gökhan Özen şarkısı da sizlere armağan olsun. Elif merhabalar. Sizden bir şarkı isteyecektim diyor ama isteyemedim diyor. O kadar güzel şarkılar çaldınız ki. Sağ olasın, Bursa'ya selamlar. Fatma Karakaya, Fatma Hanım Germence'ye selam olsun. Nuray'ın mesajı var. Zonguldak'tan sizi dinliyorum. Seviliyorsunuz demiş. Eksik olmayın. Osman Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Şehriban Yozgat'tan dinliyor. Çok sevdiğim eşim Ekrem ve oğlum Ege için diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından son

yarım saat için yoklamamızı alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-0 WhatsApp mesaj attığımız, haberiniz olsun dostlar.

içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bir

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

16.35 saatler. Bahriye Denizli'den sadece fotoşum için istiyorum diyor. Bakalım başka. Muammer Özdemir Gaziantep'ten kardeşim kolay gelsin diyor. Sakarya Akyazı'da bulunan oğlum, damadım ve kızım için seviliyorsun diyor. Çok teşekkürler. Muammer abi selam olsun sizlere de, sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere. Hülya Adana'dan benim için de bir şarkı çalar mısın, mutlu bir gün temennisinde bulunmuşlar. Selam olsun size. Bursa'dan Mesken Taksi'den 38 araçla beraber dinlemedeyiz diyor sevgili Erol. Erol abi selam olsun sizlere de. Hayırlı işler diliyorum. Rızkınız bol olsun. Hayırlı müşteriler. Antalya'dan Özlem, eşimle iş çıkışı eve doğru gidiyoruz. Mesai arkadaşım Muharrem Bey için bir şarkı bekliyoruz demiş Özlem Hanım'a ve güzel ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Devam edeceğiz. Az sonra vedada buluşacağız. Ama ondan önce istek alan iki şarkım var. Önce ilkiyle bir baş başa kalalım. Ardından toparlamaya geçeceğiz programı. Bakalım son dakikalarımızda kimler bizimle birlikte. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de dahilsiniz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Kısa kısa dostlar, olur mu? İsim ve şehir yazın ki ben de son şarkıları sizlere ve adresinize teslim edeyim. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

evet, artık yavaş yavaş programı toparlama vaktidir, zamanıdır. Kahramanmaraş'tan Serkan, biz de şimdi servis çekiyoruz diyor. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize ve bütün servisçi dostlarımıza armağan olsun. Keyifle son saate kadar dinlemedeyiz demiş. Sağ olun, eksik olmayın. İshak Erden, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sizlere ve öğrencilerimize armağandır. Merhabalar, Polatlılı Kerem abime hediye olsun diyor. Herkese hayırlı günler. Sadık Uğur Elli, canım kardeşim, selam olsun sana da. Nurhan, her zamanki bitmeyen işim ve siz akşam yemeği demiş. Allah kolaylık versin Nurhan Hanım. Son şarkılar sizlere ve güzel ailenize bereketli olsun. Hayati, Delibaş torunum, Aslan Alpi, Bilkent Hastanesi Onkoloji Bölümüne bıraktık diyor. Bütün hastalarımıza ve torunuma acil şifalar diliyorum. Hadi bakalım, Rabbim acil

şifalar versin. Onlar bizim meleğimiz. Kimler varsa şu anda Rabbim Şafi ismiyle şifalarını versin. Niğde'den selamlar. Son şarkı Eymen Salih için ve bütün sevdiklerine. Güleser Giresun'dan son şarkılar sizler için ve sevdiklerinize. Levent Almanya'dan dinliyor. Bütün Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Sakarya'dan selam olsun. Mesut, son şarkı sana ve özellikle Hendek'ten İlmihan'a diyerek duygularını paylaşmışlar. İstanbul Küçükçekmece'den, Atakent'ten Esra Ekrem, sizi diyor yeni keşfettim kızım Nil için demişler. Kızım seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki son şarkılarda sizlere armağandır. Selamlar diye iletilen son bir mesajımız var. Elif Nur, nişanlım Cemil için onu çok seviyorum. Hatay Antakya'dan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ben müsaade istiyorum, az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Allah'a ısmarladık. Bu

0: Detaylar mondiom.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Otogünler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesi sonrası 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. İçişleri Bakanlığı, 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Giderek yalnızlaşıyoruz. 2014'te %13.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20.5'e yükseldi. Tek kişilik hane en çok Gümüşhane'de var. İstanbul'da kurban pazarları kuruldu. İstanbul İl Tarım Müdürü Suat Parıldar, kurban seçenlerin takip sistemindeki aşılama verilerini, sağlık taramalarını, doğum tarihini ve hayvanların çüpelerini kontrol etsinler uyarısında bulundu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City finale yükseldi. Takım 23 Mayıs'ta Southampton'ı elerse Premier Lig'e çıkacak ve 300 milyon euro kazanacak. Kuryelerin sadece 2 günü kaldı. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonuna gelindi. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Şu dakika itibariyle nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yollarda olanlara, iş yerlerinden çıkanlara, evlerinde akşam için hazırlık yapanlara, yurt dışında beni dinleyenlere selamlar, saygılar. WhatsApp hattımızı da hemen iletelim dileyenler bizi. WhatsApp'tan mesaj yollayabilir 0505 188 30 çift 0. Dileyen

0: Sizeye doğru hareket ediyorum. Akçaabat Trabzon arasında bir trafiğe takıldım.
1: Akçaabat Trabzon arası.
0: Şükür kavuşturana sizi dinlemek nasip oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Diğer konuyla ilgili ara ara radyo yayınlarının kesilmesi, bazen coğrafi koşullar bunda çok etkili oluyor. Onu hemen söyleyelim. Her yere de verici koymak maalesef radyoların bütçesi açısından çok da mümkün değil Cihan Bey. Ama işte o yüzden teknolojiyi kullanıyoruz biz de. Ne yapıyoruz? Dijitalde yayınlarımız var. Turkuaz radyolar. Artık herkes arabasına Bluetooth'la bağlanıyor biliyorsunuz. O noktada kesilen yerlerde Turkuaz Radyolar uygulamasından bizleri çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdilik en pratik, en güzel çözüm bu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Cihan Bey, iyi yolculuklar. Eren, Beşiktaş'tan çıktık. Bostancı'ya gidiyoruz. Servisteyiz, seni dinliyoruz. Değerli hocalarımızla beraber. Tamam. İyi yolculuklar Erenciğim. Hocalarımıza da selamlar. Dost

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
9: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Radyo.com.tr'de.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

gazetesine geçmiş. Hala tabiri caizse taş. Taş gibi şarkı. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Ayfer Nalbant, hoş geldin. Direksiyondayım, seni dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Uzaklara bir selam yollayalım. New York'tayız. 1998 yılından bu yana seni dinliyorum. Bir yıldır New York'tayım. Burada da bırakmadım valla. Seni seviyoruz. Kayseri'deki tüm arkadaşlarıma da selamlar. Benim adım Mustafa Dede. Sizlere New York'tan bir merhaba. Kolay gelsin sevgili Mustafa. Bir

0: de sizlere eşlik edeceğim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii şimdi Kurban Bayramı yaklaşırken bayram hazırlıklarına eşlik edecek alışılmadık fırsatlarda İdefix'te bir araya geliyor. Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi nedir? Tabii ki çikolata değil mi? Ve tabii ki şekerleme. Hem

İdefix'te sizi bekliyor. Derin dondurucularda geçerli olan mesela burada da bir indirim var. %10 indirim, bu da güzel. Derin dondurucularda geçerli %10 indirim fırsatı şimdi İdefix'te. Üstelik 15 Mayıs saat 23.59'a kadar geçerli kampanyayla seçili Beko klima alanlara Beko dondurucu hediye. Alkış. Güzel. Bayram hazırlıklarındaki ihtiyaçlardan hediyelik seçeneklere, pek çok üründe alışılmadık alışveriş fırsatlarına ulaşabilirsiniz. Üstelik şimdi İdefix Premium yolular 5 kat ideal puan kazanma şansına sahipler. Yeni bir dönem başladı.

0: Premium'lu olarak ücretsiz kargo, Tivibu Go ve Mood üyelikleri, hediye kahve gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Peki bunları anlattım diyeceksiniz ki Ayhan'cığım nasıl yapalım? Hemen söylüyorum. Hemen İdefix mobil uygulamasına girin. Kurban Bayramı'na özel fırsatları İdefix'te keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular.

0: bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Reklam. Tekrar merhaba, Hop Dedik Show, Radyo Turkuaz burası. Selamlar, saygılar. Neredeyiz, neler yediyoruz? Şöyle bir bakalım.

0: İyi akşamlar. Yurt dışındayız. Burası neresi?
1: Merhaba Ayhan. Muhammed ben.
0: Muhammed.
1: Ben de bir tır şoförüyüm.
0: Kolay gelsin.
1: Şu anda Fransa'dayım.
0: Fransa.
1: Herkesin görmek istediği Paris'i görmemek için 70 kilometre yolumu uzattım.
0: Niçin? Trafiğe falan mı giriyorsun? Ondan dolayı mı uzattın?
1: Lüksemburg istikametindeyim şu anda.
0: Tamam.
1: İsmet olursa bir haftaya bayramdan önce Türkiye'ye geleceğim.
0: Tamam.
1: Burada trafik şu anda yok maalesef. ama herkese iyi günler.
0: Teşekkür Havaya. Ederiz. Eyvallah, selamlar iletiyoruz. Tır şoförlerinin de ara ara böyle sosyal medyada, işte TikTok'ta, Instagram'da falan videolarını görüyorum. Yerli yabancı, onlar da paylaşımlar yapıyorlar mesela. Çok ilginç bir yaşam stilleri var gerçekten. Tabii biz dışarıdan hani o keyifliymiş gibi görüyoruz ama içeride kim bilir hangi sıkıntıları yaşıyorlar. Mesela Avrupa'da bazen böyle

0: Merhaba, sizleri dinliyoruz. Peki, teşekkürler. Alican Bey, yurt dışında mıyız?
1: Hop dedik ayağa.
0: Efendim.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Selanik'ten Alican ben.
0: Selanik, selam.
1: Yayında çok kesinti var. İnternetin parasını mı ödemediniz? Ne oluyor böyle? Zımba gibi çeken Turku
0: Adat'a. Eyvah.
1: Bugün kesinti var.
0: Eyvah. Tamam.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Selanik'e selamlar. Şöyle yapalım. Acaba çok mu yüklenme oldu yayını dinlemek için? O olabilir. Ben yine de buradan arkadaşlara yazacağım. Dijital yayınımızda biraz kesintiler oluyormuş diye. Onlar da bir baksınlar. Tabii benim için görevdir bu. Bu yayını size en güzel şekilde ulaştırmak benim için önemli bir görev. Hemen yazıyorum, merak etmeyin. Selanik'e de buradan bir merhaba yollamış olalım.

0: evvel tır kaptanı sevgili Muhammed'e sorduk. Devamlı yurt dışındasın. Bazen böyle hani hep güzel yanlarıyla görüyoruz sosyal medyada. Aa diyoruz, tır şoförleri ne kadar güzel, ne kadar keyifli yaşantıları var. Ama mutlaka görünmeyen yüzü de vardır dedik. Orada parantez açtık.
1: Merhaba Ayhan. Avrupa'da aşağı yukarı bir 10 yıldan beri çalışıyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Hiç başıma öyle hırsızlık gibi bir şey gelmedi. Çok duydum arkadaşlardan.
0: Evet.
1: Dediğin gibi ülkeleri geziyoruz, güzel görüleri görüyoruz diyorlar, söylüyorlar ama tabii bunun bir de görünmeyen yandaki çileleri var.
0: Mutlaka.
1: Çıkıyoruz,

0: Belki bir iki hafta, üç hafta, bir
1: evden
0: ay bazen.
1: Uzak, değil mi?
0: Evimize uğrayamadığımız da oluyor. Evet. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak olduğumuz da oluyor. Ama bir bakımından da zevkli olan tarafları da yok mu? Tabii ki de var. Her işin sefası da var, çilesi de var tabii
1: öyle,
0: ki.
1: Öyle, öyle.
0: Allah herkesin yardımcısı olsun.
1: Amin, teşekkürler. İyi

0: Oğuzhan merhaba.
1: Ayhan abi merhaba. Canım. Ben Eskişehir'den Oğuzhan.
0: Hoş
1: geldin. Şu anda bilgisayar başında çizim yapıyorum.
0: Aferin
1: ve tek
0: sana.
1: Motivasyon kaynağım sizsiniz.
0: Öyle mi?
1: İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Turkuaz. İyi ki Hop Dedik Ayhan var.
0: Vay vay vay vay vay.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim Ozi. Sağ ol. Bugün ayın 13'ü, 13 Mayıs. Vallahi hay dedik, be dedik. Mayıs'ın da ortasını bulduk dostlar. Yılın 133. günü, kalan gün 2027'yi bekleyenler varsa bilemiyorum. 232 gününüz daha var. Gündüzün uzaması 2 dakika, hava 2 dakika daha geç kararacak. Hemen takvimin arka yaprağını çeviriyoruz. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Erkek ismi Adem. Kız ismi Havva. Yemekte mesela lahana çorbası yapmışlar. Severim ben lahana çorbası, sağlıklıdır. Bir de Karadenizliyim. Dön dolaş bizde hep lahanadır zaten. Lahananın sarması, lahananın çorbası, lahananın turşusu, ciğer tava, salata, sütlaç. Güzel, fena değil. Takvim yapraklarındaki bu menülere de bayılıyorum aslına bakarsanız. Bugünkü menüde işte 100 üzerinden kaç verelim? Hadi 60 diyelim. Peki.

0: Programınızı dinliyorum. Yurt dışına lojistik işi için sık sık gidip geliyorum. Devamlı da tüm Avrupa'da Radyo Turkuaz dinliyorum. Ayrıca bugün de benim doğum günüm. Ülkeme ve sizlere bol selam ederim diyor Selçuk Bey. O zaman biz de onun doğum gününü kutlayalım. Avrupa'da da çokça dinleniyoruz. Dünyanın dört bir yanında keza aynı şekilde dünyadaki tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerimize de selamlar. Dostlar, Selçuk Bey'in doğum gününü kutladıktan sonra bir reklam arası verelim. Reklam.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: TRT'de. Çeşit çeşit getir, bir
1: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Bir mutluluk getir, bir mutluluk,
2: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Saatleri ayarlayın.

Öyle şarkılarla biraz yol alalım, iş yerlerinden çıkışlar da devam ediyor. Trafiğe katılım oldukça fazla. Ankara Abbas, iyi akşamlar. Engin, tramvayda kriz mi var, hayırlı olsun diyor. Atatürk Bulvarı'nda Engin göndermiş. Eskişehir'de değil mi burası? Bilmiyorum ki, orayı sen bilirsin, bir sor, soruştur bakalım. Ulaşım bu saatlerde önemli çünkü Türkiye'nin dört bir yanında her yerde önem arz ediyor. Eskişehir, selamlar iletelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Utku Günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesi sonrası 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık 2 katı olduğunu açıkladı. Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplandı. Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıkladı. Birinci sırada kalamar tava, ikinci sırada cağ kebabı, üçüncü sırada ise Antakya künefesi yer aldı. İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi. Vatandaşlar fiyatı düşürmek için pazarlık yaparken, satıcılar da maliyetlerini çıkarma mücadelesi verdi. Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 270 bin liradan başlıyor.
0: Radyo Turkuaz.

0: devam ediyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Dostlar, aramıza yeni katılanlara da selamlar. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0.

0: Ergi, tabii şimdi internet sitesi aynı zamanda 2026 yılı için hazırladığı en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınlamış. En iyi 100 Türk yemeği. Zirvenin sahibini az evvel söylediğinde sevgili Enis, ben de çok şaşırdım. Dedim, o bizim mutfağımızda mı geçiyor diye. Şimdi sizlere de soralım. Sizce bu liste doğru mudur? Ne dersiniz? Özellikle sucuk konusu biraz tartışmalı. Yine sucukla da ilgili olarak bilgi vereceğim. Gastronomi dünyası açıkçası bu listeyi takip ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça etkin bir marka Test Atlas. Acaba 2026 yıl için hazırlanan en iyi 100 Türk yemeği listesine hem tatlı hem tuzlu sizler katılacak mısınız? Saymaya başlayalım. Bal kaymak 10 numaradan giriş yapmış. Bal kaymak severiz. Devam edelim bakalım. 9. Varsa eğer benim de kesinlikle bir numaralı tercihimdir. İyi yapılırsa da bayılırım. Mercimek çorbası. 8. Piliç Topkapı. Ne olduğu konusunda net bir bilgim yok. Piliçin içerisine pilav filan koymuş herhalde anlayabildiğim kadarıyla. Mutlaka bu işin uzmanları vardır. Hangi yöreye ait onu da tam bilmemekle beraber. Piliç Topkapı 8 numara. 7 numarada Hünkar beğendi. Şahane. 6 numarada bir tatlı. Fıstıklı sarma. Aslında daha böyle baklava tarzı ürünlerimiz var ama fıstıklı sarma listeye girmiş. Devam edelim. Bu çok tartışılacak herhalde. 5 numarada sucuğumuz var. Ama hangi sucuk? Kayseri diyor ki en iyisi bizde. Afyon diyor ki en iyisi bizde. Başka iller de var. Afyon sucuğu 5 numaradan giriş yapmış. Vallahi bilmiyorum. Beyran çorbası. Beyran çorbası 4 numara. 3 numara. Antakya'nın künefesi. Alkışlayalım. Künefe 3 numaradan giriş yapmış. Kebaplarla ilgili olarak Adana'ydı, Urfa'ydı, lahmacundu. Bunların hiçbiri girmemiş. Giren şu 2 numarada Çağ kebabı. Ve lider 1 numara. O yüzden dedi bu tartışmalı ya. Kalamar tava bizim mutfağa has bir şey mi? Ne diyorsunuz? En eskiye ne kadar dayanabilir ki kalamar tava? Türkiye'de mutfakta 1 numara seçilmiş kalamar tava. Şimdi ben sizlere soruyorum. Bir defa hangi memlekettensiniz? Kendi yörenizde ya bu olmalıydı dediğiniz bir şey var mı? Kalamar tava ne ayak? Doğru mu sizce? Olabilir mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı alalım. 0505 188 30 00. Sadece sesli mesaj alıyorum. Bir reklam arası verelim. Sonra görüşleri almaya başlayalım. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Sabahlar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizin.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: gittiğiniz yerde onu mu yesem bunu mu yesem?
1: Canımdanız sana var ya, sana burada yerim yerim.
0: Yeriz vallahi, bulduk mu yeriz. Biz toplum olarak da seviyoruz yemeği. Şimdi Seda Orduluyum ama Erzurum'da yaşıyoruz. Öğretmeniz eşim Erzurumlu. Cağ kebap ikinci sırada olması güzel. Ama bence bir numara kalamar tava yerine hamsi tava olmalıydı. Ve onu sordum aslında. Dostlar, bu konuda gurme olan var mı aramızda? Yani kalamar tava bize ait bir şey midir? Geçmişinde biz mi bulduk, biz mi icat ettik? Hani bazen kızıyoruz o Yunan'a falan, bizim yemekleri aşırıyorlar diye. Kalamar tava bizde var mıydı? Çok uzun yıllardır eskilerden de. Bilenler konuşursa sevinirim. Ben çünkü bilmiyorum. Çok yemek kültürüm yoktur. Allah biliyor ya. Ondan dolayı sordum. Burada kim var Şanlıurfa?
2: Şanlıurfa'dan selamlar, saygılar Ayhan abi.
0: Buyurun.
2: Ben Sinan.
0: Sinan.
2: Hani bizim çiğ köfteniz nerede lo?
0: Çiğ köfte nerede lo? Bilmiyorum ki. Bak, çiğ köfte yok. Lahmacun yok mesela. Kebaplardan bir tanesi olmalıydı. O da yok. Ondan sonra ne bileyim ya, biz köfteyi de çok severiz. Şimdi bir ıslama köfte, bir Sakarya usulü. Yani listeye nasıl girmez ya? Kalamar tava bir numara. İlginç.
3: Merhaba Ayhan.
0: Merhaba.
3: Ben Mustafa.
0: Mustafa.
3: Çorumluyum.
0: Çorum.
3: Bu listede İskit olmasında olmasın gerektiğini düşünüyorum.
0: Eyvallah.
3: Saygılar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Adana'dan selamlar Sadık. Bence Adana'ya özgü birçok yemek çeşidimiz var. Mesela şırdan, mumbar, içli köfte. Ya bunlardan bir tanesi bile girmemiş gidiyor. Bu nasıl liste diyor.
4: Korkunç bir şey bu.
0: Fulya Hanım.
5: Baba tarafı Rodoslu, babaanne Selanikli.
0: Ot
5: yemeklerinin üstüne yemek tanımam.
0: Ot değil mi?
5: Ot yemekler.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ege yöresi değil mi? Buyurun, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar hop dedik Ayhan. Kahramanmaraş'tan Gökhan ben.
0: Kahramanmaraş'tan Gökhan burada.
7: Sev beni, seveyim seni.
0: Seviyoruz seni Gökhan. Yorumunu alalım. Kahramanmaraş deyince aklımıza ne gelmeli?
6: Kahramanmaraş'ımıza özgü paçanın bu listede olması gerekiyordu.
0: Paça çorba.
6: Üstelik Maraş dışında hiçbir yerde Maraş'ta yapıldığı gibi yapılmıyor Maraş paçası.
0: Eyvallah. Valla ben içmedim paça. İşkembeye kadar geldim, gerisini getiremedim. Allah biliyor ya. Ama sevenler, beğenenler var. Bunu sağlıklı bulanlar da var tabii ki. Herkesin damak tadı ayrı. Mustafa Bey, iyi akşamlar. Siz de dinleyelim lütfen.
8: Birinci Maraş'ın meşhur kelle paçası.
0: Kelle paça.
8: Kışın yenilmezse yenilmez.
0: Tamam.
8: Andır'ın doktoru diye geçiyor.
0: Tamam.
8: Kahramanmaraş Andır'ın doktoru.
0: Nedir bu?
8: Onun ismi de tırşik. Tırşik diyoruz, tırşik. Çorba.
0: Evet, çorba. Sandığı bildiğim kadarıyla orada çorba kültürü daha da önemli. Efendim, listemizde açıklanmış bir numarada kalamar tava var. Türkiye'deki en önemli lezzet. İki numara oltu çağ kebabı. Kalamar nasıl bir numara oldu onu da soruyorum sizlere. Antakya künefesi hem tatlı hem tuzlu liste yapıyor.

0: 3 numarada Antakya künefesi. Bakın mesajlarda geliyor, sesleri de duyuyorsunuz. Beyran çorbası, afyon sucuğu. Sucuk da tartışma çıkarabilir bu arada. Fıstıklı sarma. 7 numarada Hünkar beğendi. Ben bir daha sayayım. 8 piliç Topkapı demiş mesela. Çok eski bir lezzet midir bu? Hani Osmanlı'dan günümüze gelen bir mutfak mıdır? Mercimek çorbası ve 10 numarada bal kaymak var. Görüşlerinizi alalım. Gönderin sesli mesaj kısa kısa. Kalamar tava bizden midir değil midir onu bir çözelim.
1: Bir reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Allah! Sallanın bakayım.

0: Zonguldak'tan selamlar. Teşekkür ederiz Nuray, iyi yolculuklar. Fatma, Mersin'in Tantunisi, Tarsus'un fındık lahmacunu, bunlar olmayan bir listeyi biz kabul etmiyoruz demiş. Bu taraflara yolunuz düşerse tatmanızı isteriz. Ben yedim, Tantuni'yi yedim. Fındık lahmacun da, onu da biliyorum zaten. Ondan sonra cuma devam edelim. Burada kim var?
1: Ayhancığım, efendim. Paça içmeyen bence konuşmasın.
0: Öyle
1: paça
0: mi?
1: İçilmez mi paşam ya?
0: Yapma ya.
1: Sen iyi değil, ben sana bir kelle paça içereyim Ayhancığım.
0: Vallahi mı?
1: Of, bir of. Ay hasta olmazsın var ya.
0: Sağlıklı değil mi?
1: Paça... Başka bir şey yok. Paça, paça, paça.
0: Paça, paça, paça. Bir adam vardı ya, onun videosu aklıma geldi şimdi. Adam kilometrelerce yol gidiyor çorba içecek ama kelle paça için koşturuyor. Arada çorbacılar var ama onları iplemiyor. İleride kelle paça içecek diye. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ondan sonra sadece mercimek varmış. Ne küfürler ettiği de onu hatırlasanız ha. Aa, millet ne güldüydü ona. Mercimek. Ya zaten şöyle bir şey var, kabul eder misiniz bilmem ama. Şimdi mercimek de, ezogelin de, yaylay da, tarhana, hele şehriye. Şimdi bunları da çorba yerine koymayanlar var. Halbuki mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Hasta olduğum zaman limonlu bir şehriye çorbası mutlaka, işte mide bulantısına falan iyi gelirdi. Tarhana aslan gibi çorbadır. Yayla keza öyle. Yaylayı da çok beğenmezler mesela. Ezogelin. Ve işte bunlar klasik çorbalar ama hele mercimek çok gariptir ya. Onu çorbadan saymıyorlar. Çok üzülüyorum ya. Vallahi billahi. Neyse, devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Ayhan, kolay gelsin.
0: Buyurun.
2: Tahsin ben.
0: Tahsin Bey.
2: Eskişehir'in kuzu sorpası da balaban kebabı da olabilirdi bu listede.
0: Balacan,
2: nasıl evet. Yok? Mercimek çorbası varken bunlar yok.
0: Al bak, mercimeğe yine giydirdiler. Ah mercimek, sen neler çekiyorsun? Ah mercimek. Buyurun.
3: Selam kral.
0: Kral selam.
3: Yayınlar.
0: Buyurun.
3: Bizim Sivas'ın madımak çorbasıyla
0: madımak
3: köftesini de geçmeyelim.
0: Geçmeyelim de almamışlar işte listeye. Ben de onu soruyorum. Bir numarada kalamar tava var. Kalamar tava bize ait midir? Hani geleneksel Türk mutfağında yeri var mı? Ya da artık yeri var diyebilir misiniz? Onu da sordum. Onunla ilgili herhalde aramızda çok gurme yok anlayabildiğim kadarıyla, bir cevap gelmedi. Bir reklam arası verelim. Reklam.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var. Mikro.

işiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teoman.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Sivas'ta yaptım. Bir de ben Giresun Alucralıyım. Çok yakınım Sivas'a. Onun dışında bundan 1-2 sene kadar evvel bir söyleşi için gitmiştim. Bak bunlar niye bize yedirmediler gittiğimiz zaman? Orada köfte mi ne yemiştik ya? Çok alakasız. Oraya gidince niye köfte yedirdiler ki bize? Vallahi şimdi o geldi aklıma.

0: yol üzerinde maalesef yaralanmalı bir kaza meydana gelmiş. Mecidiyeköy'den Çağlayan istikametine doğru bu kaza gerçekleşmiş. Bundan dolayı trafik. Of, bugün bu şey niye böyle ya? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkış, sahilden Beylerbeyi'nden geliş. Aynı şekilde Kadıköy istikametinden gelenler, Üsküdar, Ümraniye'den bağlantı yapmak isteyenler. Onun devamında zaten ileride köprüyü geçtikten sonra da bu kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyelim. Devam edelim bakalım. Alican Bey.
1: Merhaba Ayak.
0: Merhaba.
1: Şimdi ben bir tır şoförü olarak Yunanistan'a çalışıyorum devamlı. Şimdi kalamar bana göre Yunan'ın yemeği.
0: Bana da öyle geldi. Biraz sanki değil mi? Ege'de tabii ortak kültürümüz var ama sanki biraz oradan çıkış yapmış gibi. Bizde nasıl bir numara oldu ben onu anlamadım. Özellikle de çok özel de bir dergi bu yani.
1: Çünkü adamlar balık ürünlerinin yani denizden çıkan her şeyde oynuyorlar.
0: Yapıyorlar daha evet.
1: Çok güzel başarılı şeyler yapıyorlar.
0: O işlerde başarılar.
1: Mesela
0: evet.
1: Ben bizim göre sucuğun yerine
0: sucuk
1: şöyle yerine. Bir şey olabilirdi mesela Rize ne? Kavurması meşhurdur.
0: Evet. Rize kavurması.
1: Onun pidesi.
0: Evet.
1: Rize kavurmasından pide. Veya.
0: Ama sucuğu çıkarmayaydık iyiydi. Şimdi Afyonlular size kızacaklar bak benden söylemesi. Buyurun.
1: Kaşarlı tereyağlı bol.
0: Oo, lezzetli olur o.
1: Koyabilirdim mesela.
0: Oo, tabii
1: sucuğun
0: tabii.
1: Yerine.
0: Oo.
1: Benim düşüncem bu.
0: Vallahi güzel
1: ben.
0: Anlattın ki keyiflendim şimdi.
2: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Vallahi öyle oldu.
3: Merhabalar, biz de Edirne'liyiz. Edirne'nin yaprak ciğeri, Edirne'nin köftesi nerede?
0: Evet, bilmiyorum ki nerede, ben de onu sordum. Kalamar tava bir numara olmuş, Edirne'nin yaprak ciğeri. Buyurun. Buyurun. Ama sesiniz çok kötü, bu şekilde yayınlayamam. Şey değil, Bluetooth'ta değil de normal cep telefonunuz.

0: mikrofonuyla gönderirseniz daha sağlıklı bir ses olur. Kalamar tavayı ilk defa listeme duydum diyor Nazan. Güzel memleketim Konya'mın etli ekmeğiyle meşhur bamya çorbası. Bamya çorbası onu biliyorum ben, o çok lezzetli oluyor. Sümüklü mümüklü diyorlar onu, yemiyorlar da bak bir şey söyleyeyim sana. Ben yiyorum, çok da keyifli, sağlıklı bir de etli ekmek. Tamam, onu da katıyoruz aynı zamanda. Buyurun.
1: Ayhan kardeşim iyi akşamlar, Giresun'dan selamlar.
0: Mustafa.
1: Giresun'umuzun da pancar çorbası var.
0: Pancar
1: sarması var.
0: Ama girmemiş yani işte listeye.
1: Girebilir mi? Girebilir. Pancar bizim için bir yaşam biçimidir.
0: Evet.
1: Pancarsız yaşam düşünemiyoruz Giresun'da biz.
0: Eyvallah, teşekkür
1: ederim. Lahana sarması, lahana çorbası deriz.
0: Evet.
1: Onlar olmadan biz
0: zaten yiyeceğiz yani. Yayının başında söyledim onu. Lahana bizim Karadeniz. Çorbası, sarması, turşusu onlar önemli dedik. Dostlar bir iki şarkı daha dinleyelim. Görüşleri almaya devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da. İyiyiz değil mi böyle? Her şey yolunda mı?
2: Aferin.
0: Aferin.

0: Dünyanın en iyi 10 Türk yemeği, zirvenin sahibi şaşırttı diyor haberde. Bir numarada kalamar tava var, onu da sordum ben de. Tamam, Ege'de ortak kültürümüz var ama acaba bizden mi çıktı yoksa Yunan tarafından mı çıktı? O konuda hani gurme olanlar varsa aramızda cevap verebilirler. Birkaç da cevap geldi fakat kendi içinde de ilginç yemekler giriş yapmış. Ona da itirazlar var. Bakalım kim ne diyor, buyurun.
1: Merhaba, ben Kayseri'den Nefsi. Bence listeye yağlamayla mantıklı.
0: Evet, Kayseri'den değil mi?
1: Ve pastırmada yarışı.
0: Evet ya, yanlış yapmışlar. Yağlama değil mi, mantı? Bence de yani öyle olması gerekiyordu ya. Buyurun.
2: Hop dedi Kayhan, merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Özlem, ben şöyle düşünüyorum. Yani
0: söyle bakalım.
2: Biz doğuluların yemekleri unutulmuş. Şırdan,
0: mesela?
2: Şırdan mumbar. Karın doldurma, içli karın köfte doldurma. Onlar da olmalıydı bence. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, ilk onda maalesef. Mesela kebap niyetine de çok bir şey yok.

saatli olarak çaldıranlar var. Dostlar biz bilgisayardan bakıyoruz mesajlara. Çaldırmanıza gerek yok çünkü bakan yok. Sesli mesaj yollayın. 10-15 saniye, 20 saniye. Aynı numaradan sesli mesaj. Telefon hattı olarak kullanmıyoruz numarayı. Bunu da söyledik. Ne yapalım? Reklam arası. Peki 4 dakika sonra buradayım.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Fuse-T.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
4: Fuse-T. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Sprite ve nane

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Pervi Özben. Rahmetle sevgiyle anıyoruz dostlar. Günün bu vaktinde bir anda şöyle bir tarz değiştireyim dedim. Ümit ediyorum hoşunuza gitmiştir ama saat başına daha var. Konuyla ilgili mesajlarımız da var. Onları da yayınlayacağım. Dedim ki ardına bir de yine o yıllardan bir şarkı daha. Bir Zerrin Özer yorumu gelse. Nasıl olur? Şöyle yapalım ya da yeni saate bir merhaba diyelim.

0: Zerrin Özer. Eski şarkılar böyleydi. 4 dakikadan aşağısını kimse kabul etmiyordu. Şimdiki şarkılar 2 dakikada tırt hemen. Tırt diyorlar. Şimdiki şarkılar 2 dakikada tırt.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de ama bak eski şarkılar. Doya doya dinliyoruz. Avusturya'dan Selçuk. 7.30'dan itibaren yine bu tarzda döneceğiz. Metin Şentürk Almanya Essen'den bizleri selamlıyor. Sinoplular bizi dinliyor mu diyor. Dinliyorlardır mutlaka. Buyurun.
2: Şamlar Ayhan abi. Şanlıurfa'dan Serap ben.
0: Serap.
2: Güzel Urfa'nın en güzel ama en güzel hastalara şifa olarak saydığımız etli köftesi vardır. Yani çiğ köftesi vardır. Bu sadece Urfa'ya özeldir.
0: Öyle mi?
2: Bir de şiş ciğeri vardır. Onu hiçbir yerde bu kadar güzel hiç kimse yapamaz. Hiç...
0: Ya şöyle bir şey dediğin çok doğru Serap ama bunları yemek için yöresine gitmen gerekiyor. Sayılan yemekler hakikaten lezzetin alası. Diyarbakır'ın ayrı, Urfa'nın ayrı, Trabzon'un ayrı, İzmir'in ayrı, Antalya'nın ayrı. Bunlar hepsi ayrı. Ama mesela büyük kentlerde yaşadığımız için sen çok güzel örnekler veriyorsun ya. Ya burada Urfa kebabı yapan bir kebapçıya gitseniz bile emin olun çok da öyle aynı lezzeti alamıyorsunuz. Kimsenin de işine burada bir şey demeyelim ama dediğin şeyler o kadar güzel ki çok da lezzetli geldi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Übeyt Bey ses tam anlaşılmıyor. Kusura bakmayın. Devam edelim. Antakya'dan Ali Zeki. Dünya bir evse mutfağı Hatay olur diyor kesinlikle. Mesela tepsi kebabı ilk onda nasıl olmaz diyor. Vallahi bilmiyorum ki işte ben de sizlere soruyorum. Ne oluyor ne olmuyor bu işler?
3: Listede büyük ihtimalle Sakarya'nın ıslama köftesi.
0: Islama köfte onu ben söyledim evet.
3: Yılmaz Emre Sezer Sakarya'dan sevgilerle ayağınızın.
0: Eyvallah. Islama köfte yemek lazım. Kalamar tava bir numara olmuş. Peki geçmişi nedir? Onu da bize sevgili Nurçin anlatıyor. Kalamar tava antik Yunan, Roma zamanlarında yapılan Akdeniz Ege mutfağına ait bir yemek. İlk defa bizim topraklarda yapılmış ama yemek kültürümüzde çok yer etmemiş diyor Ege'den ziyade. Tartışılır mı ilk bir numara olması? Onu da zaten sordum sizlere. Teşekkürler ediyorum katılan tüm dinleyicilerime. İlginç bir konuydu. Yorumlarınız da benim için özeldi. Sağ olun, var olun. Hadi biraz şarkılarla yol alalım.
4: Mutledik Show tüm

0: ATV ekranlarında saat 20.30'da Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi var. Kupa mücadelesinde bakalım kim yukarıya çıkacak? Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu? Bu akşam 8.30 ATV ekranları, futbol severlere duyurmuş olalım. Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show devam edeceğiz.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. İstanbul'da trafik yoğundu. %67. Şurada bir haber var. Avrasya Tüneli 14 ve 15'inde geceleri yarımla 5,5 saatler arasında gerçekleştirecek çalışmalar nedeniyle her iki yönde de geçici olarak trafiğe kapatılacakmış. Gece bir işiniz varsa, tüneli kullanacaksanız eğer, bunu da duyuralım. Ne zaman? Yarın gece ve cuma gecesi. Peki, bunu da bir bilgi olarak aktardık.

0: Kim bu konuşanlar diye merak ediyorsanız eğer Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Çok kısa bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Trend teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: TRT.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Eksik varsa getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Dostlar, bir kez daha iyi akşamlar. Reklamlardan hemen sonra Radyo Turkuaz'da buluşmayı Zeki Müren'le yapıyoruz. İyi ki buluşuyoruz. Çünkü Paşam şahane şarkılarından bir tanesini seslendirecek. Çay ve kahveler şirketten. Günün özel şarkıları benden size.

sanki bu sıralamaya tam da çok yakışacak. Ne dersiniz? Özellikle de Türk sanat müziğinde yine özel şarkılardan biri. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Bu yorumu alalım. Sonrasında da Sibel Can.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam. Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın ola hayır ola. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Birazdan Karışık Kaset, sonrasında Uğur Eracil yayında olacak. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo

0: Kahvaltı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

sevip tutan. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.